Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetim

Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: Thank you so much Maher Zahir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun.

0: sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp, sonra aynı gecenin sabahında dönerek, sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değil. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim.

huzuruna geldim, sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim, boynumu büktüm de geldim.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis

girmişim, kayboldum buralarda. Yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin, İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama

hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır.

Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammed'i muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke!

0: Başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
1: Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
0: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin. Yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله إلا
1: الله. Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin?

can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İki insanın bir camide birinci safta namaz kıldığını düşününüz. İkisi de başında takkeleri, belki de omuzlarında cübbeleri, çoraplarını giymişler. Birinci safta namaz kılıyorlar. Her ikisinin de sakallı olduğunu da düşünelim. Ellerini bağlamışlar. Fatiha'yı okuyorlar ve namaz kılıyorlar. Bunlardan birisi abdestsiz camiye gelmiş ama abdest yok. Hangi müçtehit, veli, hoca efendi, pedagog, alim, bunların arkadan izleyerek veya mihraptan geçip yüzlerine bakarak abdestsiz olduğunu anlayabilir? Birisi abdestsiz bunların. İki namaz kılanımız var. Birisinin abdesti yok. Dolayısıyla abdesti olmayanın kıldığı namaz namaz değil. Şu dünyada kesinlikle Allah'tan başkası abdestsizi çıkaramaz oradan. Çünkü abdest namazın ruhudur, cesedi değildir. Cesedinden bir parça olmadığı için bu abdestsiz kılıyor diyemeyiz. Anlaşılmaz. Ama o iki kişiden bir kişi mesela rükû yapmasaydı hemen anlardık. Bunun namazı sahte derdik. Secdeye gitmeseydi ya da dudaklarını kıpırdatıp Fatiha'yı okumasaydı eksik namazı hemen anlardık. Çünkü namazın gözle görünüp parmakla sayılabilecek maddi parçaları diyeceğimiz parçaları var. Rükû, secde, okuma, tesbihat, bunlar gözle görülüyor. Ama namaza niyet etmeden başlayan birisinin niyetsiz kıldığını nasıl anlayacaksın? Abdesti bozulduğu halde namaza durduğunu kim anlayabilir? İkisi de dışarıdan seyredildiğinde maşallah ne güzel namaz kılıyorlar. Hatta şöyle biraz dikkatli ellerini güzel bağlayıp sarığını da kalın sarsa, sakalı da uzunsa, cübbesi de çok böyle derin bir cübbe ise herhalde bunun namazı miraçtır zannedersin. Abdesti yoktur halbuki. Meselemiz şu. Namaz kılan iki Müslümanı uzaktan seyrederken biz niyetlerine, abdestleri bulunup bulunmadığına vakıf olamayız. Rükû yapıp yapmadıklarına bakarız. Ellerini bağlamış mı bağlamamış mı ona bakarız. Halbuki namazın aslı niyettir. 500 kere rükû yapsa her rekatte, her rekatta zamm-ı sure olarak bir hatim indirse, abdestsizse namaz değil o. Üstelik kafir olur abdestsiz kılsa bilerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o mescitte, onun namaz kıldığı yerde o adamları görseydi, Allah bildirseydi anlardı onun abdestsiz olduğunu. O da anlayamazdı. Neden? Çünkü abdest ve niyet gibi namazın orijinalinden olduğu halde önem arz eden bağlayıcı unsurlar Allah ile kul arasındadır.
Ama namaz onların sayesinde namazdır veya değildir. Bir Müslüman abdestli bir şekilde namaza dursa, Fatiha'nın da yarısını okusa yine namazı namazdır. Abdestsiz birisi namaza dursa, Fatiha ile beraber Bakara suresini de okusa yine namazı namaz değildir. Çünkü namazın özü, ruhu abdestin üzerinde durur. Niyetsiz namaz jimnastiktir. Jimnastikten de ibadet olmaz. Bundan anlaşılıyor ki kardeşlerim, biz maddi gözle izleyebildiğimiz şeyleri anlıyoruz, ona namaz diyoruz. Bazı şeyleri izleyemiyoruz ama onun yokluğuna rağmen namaz var diyebiliyoruz. Allah da ise yok. Melekler onu namaz olarak yazmıyorlar. Çünkü abdest namazın olması gereken parçalarındandır. Namaza niyetle durmak namazı namaz yapan şeydir. Eğilip kalkmanın adı namaz değil ki. İbadetin adı namazdır. İbadette Allah'ın murad ettiği gibi yapılır. O zaman çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler bize göre mükemmel, maşallah, nazar değmesin şeklindedir. Allah'a göre yok. Yok. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Camide şu namaz kılanlara baksana, maşallah, maşallah, maşallah. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh Miraç gecesi böyle geldiğinde Efendimiz namaz kılarken görmüştür herhalde. Zannedersin. Abdestsiz camiye girdiği için çarpılacaktır, adamın haberi yoksun sen. Senin haberin yok. Adam abdestsiz camiye gelmiş. Kastense tabii. Unutur insan abdestinin olmadığını, unutur var abdestini.

nefsim zanneder, Allah gafur ve rahimdir o zaman. Hiç tereddüdümüz yok. Bile bile abdestsiz Müslümanların camisine geleceksin, elini kaldırıp tekbir getirip namaz kılacaksın. Maazallah, maazallah. Bunu inadına yapan kafir olur. Abdest Allah'ın çok açık emri çünkü. Ama gözle, çıplak gözle, laboratuvarda, hiçbir yerde bunu biz keşfedemeyiz. Hiçbir yerde keşfedemezsin. Adamı 24 saat izledik biz. Hiç abdese gittiğini görmedik. Belki adam 24 saattir bozmuyor abdestini. Bu örneği kardeşlerim anladıysak, inşallah anladık. Bu örneği 1,5 milyar dediğimiz İslam aleminin üzerine uyarlayın. Hac var. Kura ile hacca gidiliyor hem de. Namazın da rükû vardı. Abdestsiz kılanın rükû vardı. Ramazan'da kolileri, hediyeleri, sadakaları verecek yer bulunamıyor. Var elhamdülillah. İftarlar, Allahu Ekber. Gökleri yere indirdik iftar için. Hele Ramazan olsun, şimdiden zaten hesaplar başlamıştır. 7 yıldızlı oteller bile iftar etti. Hamdolsun elhamdülillah. Altta meyhane, üstte iftarhane. Şükür, gidiyor işler. Gençler sakal bırakabiliyorlar. Düğünde keseceğim ama o zamana kadar sakallıyım diyor. Güzel, her şey güzel. Nasıl namazın abdesti olmadığı için biz ölü namaz, hatta dinden çıkarır bir namaz kabul ettik. İslam'ı da Allah'ın görmek istediği şekilde olmadığı sürece bu iftarlar, bu haçlar, bu Kabe'nin görüntülerinin, fotoğraflarının duvarlarımızda asılı olması, bu kurduğumuz vakıflar, koca koca camiler, çift 5-6 minareli camiler, 40 haneli köyde 3 cami görüntüleri abdestsiz namaz görüntüleridir. Bize göre mükemmel. İslam geldi gidiyor bile. İslam ortada yok. Camiyi mi inkar edeceğiz? İmam Hatip Lisesi'nin varlığını mı inkar edeceğiz? Hayır. Adam namaz kılarken sakallıydı. Sarığı da var, cübbesi de var. Mükemmel namaz kılıyordu. Niye abdestsiz diye adamın namazını sıfır saydık? Çünkü abdestsizin namazına Allah namaz demiyordu ondan. Allah namaza bir şart indirdi. Böyle kılarsanız ibadettir bu dedi. O böyle dediği şeye Rabbimizin yanaşmayan birisi namaz kılmıyor. Buna itiraz edemediğimiz gibi Allah iman edenleri on binlerce, yüz binlerce ananın, babanın, farklı anne babanın çocuğu oldukları halde kardeş görmek istiyor. Bu kardeşlik olmadığı sürece de abdestsiz namaz gibi, kardeşliğin olmadığı toplumdaki Müslümanlıkta abdestsiz namaz gibidir. Anne ve babası aynı kardeşlerine baktığı gözle, beyazın siyaha, siyahın beyaza, kuzeylinin güneyliye, güneylinin kuzeyliye, filan ırktan olanın öbür ırka, anne baba bir kardeş gibiden daha da samimi bir şekilde bakmadığı bir toplum İslam toplumu değildir. Olur mu? Bu kadar camileri nereye koyacağız? Nereye koyarsan koy camileri. Bizim vakıfların adı İslam Vakfı. Kur'an Vakfı olsun. Adam camide namaz kılarken kıbleye dönmemiş miydi? İkisi de kıbleye dönüyordu. İkisi de Allahu Ekber diye ellerini kaldırıp iftitah tekbiri almışlardı. Niye bir tanesine bu üstelik gavur olacak, abdestsiz namaz kılıyor dedin? Çünkü namazın ruhu abdesttir. Ruhsuz namaz iskelet namazdır. İslam da Adem'in çocukları olarak bütün müminlerin kardeş olduğu dinin adıdır. Irklar etkin olduğu sürece İslam yoktur. Sarığa sakala rağmen yoktur.

tam da bunun üstüne kaymak süren şey nedir? Kâbe aynı, namaz aynı, oruç aynı, iftar sofrasında da yine beraberiz, şirket kurarken de beraberiz, ama

0: Bu topraklarda.
1: Allah herkese nasip etsin bizim tarikata girmeyi. Ya insanlar çok uğraşıyorlar ama yok, onların tarikatı boş tarikat. Orijinal değil, Çin tarikatı o. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ancak bu cümle bu pozisyondan bizi kurtarabilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedun Resulullah. Bizim vakıf orijinal Müslümanların vakfı. Öbürleri çakma Müslüman. Bizim yazarın kitabı okunduğu sürece senin Müslümanlığın işe yarar. La ilahe illallah. Nasıl abdestsiz namazı Allah? Kendisiyle alay edilmek gibi görüyor da namazı abdestsiz bilerek kılana kafir muamelesi yapıyoruz. Birbirimize kardeş pençesi vurdurtmayan, birbirimizi kardeş olarak göstermeyen Müslümanlıkta abdestsiz namazdır. Tıpkı onun gibidir. Irkımız ne olursa olsun, mesleğimiz, kimliğimiz nasıl olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepimizi tek renk, tek boyda, tarağın dişleri gibi yapmadığı sürece ne insanlığımızda hayır var ne de Müslümanlığımız o Müslümanlıktır. Ve kardeşlerim, şunu alnımızın önüne en iyi göreceğimiz yere yazalım. İslam günahsızlar toplumu demek değildir. Müminler toplumu demektir. Günahsızlık dünyanın kaderinde yoktur. İslam Allah'a iman eden, ahirete iman eden, Muhammed Aleyhisselam'ı rehber gören ama yer yer zinanın da, kumarın da, hırsızlığın da, cinayetin de olabileceği toplumdur. Çünkü İslam insan toplumu kurar. Meleklerden toplum kurmuyor. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz kardeşliğimiz tertemiz günahsız insanlardan oluşmuş Müslümanların kardeşliği değildir. İçkicimizin, kumar oynayanımızın, filanca hatayı yapanımızın, belki hırsızlık yapanımızın bile bu kardeşlik çatısı altında bulunduğu toplumdan söz ediyoruz. Binaenaleyh ekstra kaliteli Müslümanları toplayıp bir numaralı kardeşler, diğerleri de defolu kardeşler değildir. Her şeye rağmen ümmeti Muhammed'den olan herkes mümindir. Müminlik şartlarını koruduğu sürece de canımız kardeşimizdir. İmanımız budur bizim. Biri kumar oynayanları, öbürü zina edenleri, öbürü yalan söyleyenleri, öbürü siyasete bulaşanları, öbürü filanca hastalığı olanları atınca kendisinden ve ona alkış yapanlardan başkasını bırakmayanların toplumu İslam toplumu değildir. İslam o kadar büyüktür ki günahkarları da çatısı altında rahmetiyle tutan bir dindir. Önce bunu düzelteceğiz. Ve bunu düzeltirken de ailemizden başlayarak düzelteceğiz. Hayalimizdeki eşi, rüyalarımızı süsleyen narin çocukları ve ailemizin diğer fertlerini, öyle hısımlar, öyle dünürler, öyle kayınpederler, öyle damatlar, öyle enişteler. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya?

Peygamber aleyhisselamın Medine'sinde bile bu olmadı. Bütün bu çarpık görüntülere rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeşimiz olacak. Yaramaz kardeş olur tabi. Eşkıya kardeş de olur. O Allah'tan hak ettiği, şeriatın ona takdir buyurduğu cezayı alır. Ayrı bir mesele. Hiç unutmayalım. İçki içtiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'sinde içki içtiği için, sahabi olduğu halde o harama bulaştığı için cezalandırılan, sopa yiyen adama bağırıp çağırdığında sahabiler utanmaz adam, peygamberin sağlığında mescitte ne yaptın sen, böyle o rezillik olur muydu, yuh sana diye hakaret edildiğinde onu birisi sahiplendi, hatırlıyor musunuz? Onu sahiplendi, ona avukatlık yaptı. O kimdi? Ne buyurdu o zaman onu sahiplenen? Bu adama niye bu hakaretleri yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz o beni severdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O beni severdi diyor. Demek ki Muhammedun Resulullah diyen Medine'de içki içmiş olsa bile cezasını çeker. Ama müminlerin kardeşidir. Bu da Allah'ın İslam'a yazdığı kaderdir. Bugün dünya üzerindeki onlarca etnik yapı, ırk, farklı kültürel kimlikler İslam çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Bu kadar farklı renkli kültürlerin içinde bir arada durmanın bazı terörle bile sonuçlanabilecek sonuçları olabilir. Buna rağmen İslam'ın büyüklüğü, Kur'an'ımızın ağırlığı ve cennet umudumuzun derinliği bizi bir arada tutabilmelidir. Tutacaktır da Allah'ın izniyle. Kafası küçük, basireti dar ve peygamber mantığıyla düşünemeyenler de sadece kendi tabelalarının ışıklandırdığı bölgede kalanları iyi Müslüman, gerisini de şu veya bu sebeple ikinci sınıf Müslüman zannetmekle sadece kendilerini ana merkezden uzaklaştırırlar. Kimse bu dünyada Allah'ın kullarını Allah'tan uzaklaştıramaz. Kendisi geri geri gittikçe, cahiliye dönemine doğru gittikçe onların uzaklaştığını zannediyordur. Filan Müslümanları şu sebeple, bu Müslümanları da öbür sebeple, arkadaki Müslümanları şu sebeple ileri doğru itip hadi siz çok uzaksınız peygamberden diyenler esasen kendileri geri geri insanların ırklarına göre, renklerine göre, çocuk sayısına göre, mallarına ve forslarına, siyasi kimliklerine göre değerlendirildiği cahiliye dönemine doğru ökçeleri üzerine geri gittiği için onları uzaklaştırdığını zannediyor. Ana merkez Allah'tır. Peygamberidir aleyhissalatü vesselam. Kur'an tutucu tutkalımızdır bizim. Uzağa attığını zannedenler gerildikleri için geride kalmışlardır. Eksen Allah'tır. Kitabıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ve bu Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri hak ve batıl planı yapmasının sonucu olan kaderidir. Müminler kardeş olacaklar. Bu kardeşliğimiz
birbirimizin cennet teminatıdır aynı zamanda. Kardeşliğimiz zayıfladıkça abdestimiz bozuluyor. Bozuk abdestlerle kıldığımız namaz ne kadar Allah için yapılmış bir ibadetse, zedelenmiş kardeşliklerle de yaşadığımız Müslümanlık o kadar Allah için Müslümanlıktır. Biz bu Müslümanlık takvimini hanımlarımdan birini boşayayım da iddeti bitince sen evlenirsin diyen adamlarla başlattık. Şimdi takvimimiz evlenecek iki gencin arasına dedikodu fesat sokarak onların evlenmeden boşanmalarını ortaya çıkaracak fitne ve fesatla dolduysa, başlangıçla mevcut arasında uçurumlar var demektir. Kardeşliğimiz zedelendiği sürece, birbirimizi ırkımızla gördüğümüz sürece, birbirimize puanlamayı tarikatımıza, vakfımıza, mezhebimize göre yaptığımız sürece, Hanefi mezhebi filan mezhepten daha eftaldir. Onlarınki de inşallah namaz sayılır artık. Onlar Şafii'ye göre kılıyorlar. O hadi onlar da olsun bakalım, fena değil. Hele Hanbeli ise zaten ne işi var camide? Dediğimiz sürece, hey adam, adam, abdestin bozuldu senin. Hem de caminin içinde bozuldu. Sen hala tekbir getirip namaz kılıyorsun deriz. Abdesti bozulmuş bir kişi camide var. 1000 kişi namaz kılıyor, birisinin abdesti bozuk. Kural buydu. Herkesin abdesti bozuksa camide, bari toptan bunlarınkini kabul edelim mi diyecek melekler. Kökten abdestsiz cünüp bunlar o zaman. Ha bir kişinin abdesti bozuk, onun namazı olmayacak. Ha camideki herkesin abdesti bozuk. Şimdi herkes kardeşliği zedeleyecek şey yapıyor diye Allah'ın bu büyük hükmü teğet mi geçilecek? Herkes hemşerisine tutunuyor. Herkes kendi adamını koruyor diye Allah'ın bu derin hükmü, İslam'ı İslam yapan, Yahudilikten farklı hale getiren bu anlayış olmamalı mı şimdi? Yahudilik aile dinidir. Anadan geçer. İman ederek kimse Yahudi olamaz biliyorsunuz. Anası Yahudi olması lazım. Çünkü ırk dinidir. İslam'ı da böyle mi yapmayacağız biz? Herkes memleketlisine sahip çıkıyor. Ama senin bilmediğin bir şey var. Adama sahip çıkıyorsun, adam satıyor seni sonra. Peygamber aleyhisselamı da sattı münafıklar. Kaderi bu insanlığın. Arkadan vurulmak bu dünyada kaderdir. Tedbirini alırsın, ciddi davranırsın. Ne yapalım? O ölüm var, hastalık var bu dünyada. İslam kendisine iman edenleri kardeş yapma dinidir. Tıpkı abdestsiz namaz olmadığı gibi, kardeşliğin cereyan etmediği bir toplumda da İslam yoktur, olamaz. Olamaz. Köleler efendilerinin sofrasına oturduğu zaman İslam İslam'dır. En büyük ibadetimiz olan namazda koltuk numaraları yok. Biletler hep aynı camide. Köleler, işçiler, zenginler, fakirler, herkes camide birinci saf için yarışan insanlardır. Eğer toplumlarımız, yaşadığımız toplumlar başka şey olduysa Allah'tan

Uzak olduğumuz için öyledir. Müslümanlığımız hayalet Müslümanlığa dönüştüğü için böyledir. Bu kardeşliğimiz de kesinlikle kağıt üzerinde bir kardeşlik değildir. Birbirimizin canı, birbirimizin malları ve birbirimizin onuru. Bu üç şeye sahip çıktığımız sürece kardeşlik vardır. 1,5 milyar Müslümansa dünyada, ben 1,5 milyon can taşıyorum demektir. Benim canım 1,5 milyardır. Bunlardan 3'ü öldüğü zaman ben öldüm demektir. Yemen'de patlayan bomba beynimin içinde patlamalıdır. Bengaldeş'te sel olduğu zaman benim 8. katta oturuyorsam bile evimin içinden akıyor olmalıdır o sel. Kardeşiz çünkü. O bana bir şey olduğu zaman böyle yapmamıştı ama. Olsun. O bana karşılık versin diye değil ki bu. Rabbim istiyor diye böyle. Ben camide namaz kılıyorum. Mısır'dakiler kılmadı. Ben de şimdi kılmam diye protesto mu edeceğim? Bana ne onların namazından? Bana Rabbim namaz kıl dedi, ben kılarım. Mısır'dakiler kılmamış, Nijerya'dakiler kılmamış. Bana ne? Nijerya'dakiler, Mısır'dakiler emperyalist diyormuş bana Osmanlı yüzünden. Biz de onlara kardeş mi diyeceğiz şimdi? Evet. O namaz kılmadı diye ben onu yok sayıyor muydum? Ben de protesto ediyor muydum namazı? Ben onun için kılmıyorum ki. Allah için kılıyordum. Kardeşliği de ben onun için yapmıyorum ki. Allah için yapıyorum. Karşılığını Allah'tan beklerim. Nijeryalı'dan, Mısırlı'dan ne bekleyeceğim ki ben? Kör körün nesinden görecek? Meselemiz bizim. Namazı Allah'ın emri kabul ettiğimiz gibi, tıpkı namazı nasıl Allah'ın emri kabul ediyorsak, o şekilde kardeşliği de Allah'ın emri kabul edip etmememe meselesidir. Araplar çok turistik çalışmalar yapıyorlar. Tüccarın durumu iyi. Onlar geldi mi birlik eşya 5'e satılıyor nasıl olsa. Arap kardeşliği, İslam kardeşliği böyle bir şey. Asla böyle bir şey değil İslam kardeşliği. Asla böyle bir şey değil. Buna ticari kardeşlik denir. İslam kardeşliği denmez. İslam'ın gücü kesinlikle bütün müminleri annelerinden doğmuş kardeşleri gibi kardeş yapma gücüdür. Bu kardeşliğin pratik olmasına engel tavırların sahipleri, ırkçılığı geliştirenler, siyasi sorunları büyütenler, ticari menfaatlerini dinlerinin önüne geçirenler, bazı özel sorunları evrensel boyuta taşımak isteyenler, cami kapatanlar kadar suçludurlar Allah katında. Ha camiler kapandı, Müslümanlar namaza gelemediler, ha da Müslümanların kardeşliği gerçekleşemedi. İkisinde de Allah'ın muradı kalkıyor ortadan. Namaz kılınmadığı, ezan susturulduğu zaman da Allah bu işten razı değil. Müminler birbirlerine düşmanca baktıkları zaman da Allah bundan razı değil. Her şeye rağmen mümin olarak birbirimizin can parçası olduğumuzu bilmemizi ve bunu pratiğe dökmemizi istiyor Allah. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Resulullah benim Resulümdür, peygamberimdir diyen kardeşlerim aleyhissalatü vesselam, ne buyurduysa peygamber haktır diyen kardeşlerim,

belki de şenlik olsun diye kutlu doğum çalışması yapmış olan kardeşlerim. O doğan doğumuna kutlu şenlikler yaptığımız peygamberimiz ne diyor biliyor muyuz? Ya da hiç düşündük mü bunu? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi yüzlerce defa duymuşuzdur. Bir kere bu mantıkla düşünelim ama. Keşke bir kere duysaydık da. Şu etnik sorunlar yüzünden birbirine kılıç kuşanan Müslümanların camilerinde bile farklı düşüncelerden, farklı ekollerden dolayı birbirlerine neredeyse selam vermeyecek hale gelişlerinin şeytana ne kadar hizmet ettiğini, Allah'ın rızasından bizi ne kadar uzaklaştırdığını bir kere anlasaydık keşke. Ne buyuruyor? Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Ben şimdi sizinle hayali bir dünyaya geçiyorum. Hiç olmamış bir şey kabul edin. Olmaz da zaten böyle bir şey. Ben anlatayım ama. Hani cinler aleminde falan olur belki. Bizde olmaz. Duydum ki belediye köyün yamacından yol geçirecekmiş. Orada da 50 dönümlük bir yer var. İhtiyar bir kadının. Sanal ha, böyle bir şey olmaz dünyada. Ben bu haberi duydum. Köyde iş adamları falan var. Onlara söylesem hepsi gider o arsayı alırlar. Çaktırmadan o kadını bulup 50 dönümü üzerime geçireyim. Yol da oradan geçsin. Biz de hiya olalım. Kendim için ne istedim? Bu arazinin üzerinden yol geçecek. Bu arazi değerlenecek. Ben bu araziden kaymaklanayım. Haram değil bu. Çalmayacağım, çırpmayacağım. Gasp etmeyeceğim. Ticari bir kurnazlık yapacağım. Ama orada şufa hakkı bulunan yanı başındaki arkadaki arazilerin sahipleri var. Onlar duyarsa o yaşlı kadın bunu çakar, 40'a satacaksa 60'a satar. Karıştırma sağa sola. Kimse duymasın. Al, onlar çok arsa istiyorlarsa satarsın 3 katına canım. Arsayı yemeyeceksin ya sen. Ne demişti Peygamber aleyhisselam efendimiz? Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşleri için de sevmediği sürece iman etmiş olamaz demişti. Ama arsanın tapu töreninden sonra bir iftar programına diyeceğim yok hani. O iftar verilir tabii fakir fukaraya. Kurban da kesilebilir, çok iyi olur. Arazi uğurlu arazi olur kurban kesersek. Değil. İslam bu değil. İslam bu değil. Hangisi İslam? Siz Mekke'den eliniz boş geldiniz. Şu gördüğüm büyük bahçe dedelerimden bana kalmış hurma bahçesidir. Yarısı senin, yarısı benim. Hadi Allah bereket versin. Buyur ek burayı diyen adamların İslam'ı İslam'dır. Müslümanlık onların Müslümanlığıdır. Bizim Müslümanlığımız işte böyle Müslümanlıktır. Ama filanca hacı olduğu halde böyle yapmamıştı. Bu sahabiler de hacı değildi. Hac farz değildi böyle yaptıkları zaman. Allah onlardan razı olsun. Hac farz değildi. Hacı Ebu Bekir değildiler böyle yaptıkları zaman. Hacı Sa'd bin Ubade hiç duymadık bu dünyada. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh duyduk. Hacı Sa'd duydunuz mu hiç?
Hacı Ömer var mı? Onlar kulluklarını, Allah için yaptıkları şeylerini yüreklerine gömdüler, kartlarına yazmadılar. Ve yaptıkları şeyler Allah'ın razı olduğu işler oldu. Kart vizitlerinde sadece babalarının onlara verdiği isimler vardı. Allah'ın verdiği sıfatları ahirete sakladılar. Mümin, mümine kardeşliğini göstermediği, ispat etmediği sürece Allah'ın rızasından uzakız kardeşlerim. Kimse haccıyla avunmasın. Haccı borcuydu zaten. Ramazan'da iftar yetmez. Yıl 12 aydır. Sen sadece bir ayı, o bir ayında bir gününü, bütün 365 günü kapatacak bir çalışma olarak göremez. Müminlerin kardeşliği ve bu kardeşliğin gerçekleşmesi hangi fedakarlığı gerektiriyorsa yapılacaktır. Bu kardeşliğimiz ciddi bir şekilde imanımızla bağlantılıdır. Hem Kur'an müminler kardeştirler diye damgalıyor, hem de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz başka türlü iman etmiş olamazsınız diyor. Şeriatımız ırklarınızı yok sayın demiyor. Beyaz derililere siz siyah sayın kendinizi demiyor. Siyahlara siz topraksınız demiyor. Ama Allah'tan, bu peygamberinden daha değerli bir isim olmayacağı gibi İslam'dan daha üstün bir vasfınız da olmasın diyor. Tıpkı amcan, halan, dayın, teyzen, senin canın akraban ama hiçbir zaman anan baban değil olduğu gibi. Dayın dayın, amcan amcan, halan öp ayağını, hiçbir zararı yok. Ama ana değil. Ana başka, baba başka. Sümükleri akan bir ihtiyar da olsa baban yakışıklı amcandan daha değerli, senin baban çünkü. Felçli de olsa senin baban. İslamlık çatımız ana babamız gibi bizim. Irklarımız, sosyal ve siyasi kimliklerimiz, amcalarımız, dayılarımız, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz, uzaktan akrabalarımız gibi. Çünkü onlar fani, İslam bakidir. Çünkü öldüğümüzde Rabbimiz bizi yeniden karşısına diktiğinde ırklarımızda göre değil, Adem'in çocukları standardıyla diriltecek. Adem'in de iki türlü çocuğu olacak. Cennetlikler ve cehennemlikler. Cennetin vizesi de İslam olacak. Ne Türkler bir karış önden gidecekler, ne de Araplar sağdan girecekler cennete. Müminler gidecek. Dirilirken biz Türk gençleri olarak dirilmeyeceğiz. Belki de Kureyş'in nice genci Kureyş'in içinde o cehennem çukuruna düştükleri için ağlayıp sızlayacaklar. Mümin olarak dirilenler kurtulacak. Mekke'den de mümin dirilen kurtulacak. İstanbul'dan da mümin olarak dirilen kurtulacak. Başka bir vasıfla kimse dirilemeyecek kıyamet günü. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir toplum bıraktı gitti. Veda hutbesini irad ederken de en çok korktuğu şeyin bu çatıya zarar verilmesi olduğunu hatırlatarak gitti. Ne buyurdu? Benden sonra birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum buyurdu. Kardeşlerim, iki noktaya dikkat etmek istiyorum. Birincisi, şimdi bu tip şeylerden söz ederken pek çoğumuz

Elhamdülillah, Allah razı olsun. İyi ki böyle bir şeye bulaşmadık. Adamlar İran'da, Irak'ta, Suriye'de nasıl birbirini öldürüyorlar? Elhamdülillah, bizde alakası yok. Hamdolsun ya. Diyorlar ya, tuzak no bir. Bu birinci tuzağı şeytanın. Neden? Oradaki Müslüman öbür Müslümanı katlediyor. Dövüyor. Malını gasp ediyor. Suç mu bu? Suç. Buna karışmadığı halde bunu sempatiyle karşılayan onun ortağı mı değil mi? Allah niyetlere göre değerlendirmiyor mu? Yatağında ölen pek çok kimseye şehit sevabı yazmadı mı Allah? Yazdı, çünkü niyeti şehit olmaktı. Peygamber aleyhisselamın yanında kılıç kuşanıp şehit oldu zannedilen adam cehennem kütüğü demedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü niyeti evinde oturmaktı, başka şeydi adamın. Hiçbir Müslümanın kanına bulaşmadığın halde kana bulaşılmasına sessizlik de kandır. O da kırmızı renktir. Ümmeti Muhammed'in kardeşliğinin zedelenmesine karşı sessiz kalmak, kardeşliğin ihya edilmesi için gayret etmemek de suçtur. Ha filanca adam caminin musluklarını kapatıp milletin abdestsiz kalma nedeni oldu. Ha da o adam abdestsiz namaz kıldı. Bu belki daha da suçlu. Abdestsizliğin nedeni olacak işi yaptı çünkü. Ümmeti Muhammed blok olarak kainat ümmetidir. Hiçbir yerdeki kan, hiçbir yerdeki zulüm sadece oradakilerden değildir. Bunun altyapısına yardım eden herkes suçludur, vebal altındadır. Kardeşliğimiz namazımız gibi korunmak ve yaşatılmak durumundadır. Bu birinci nokta. İkincisi kardeşlerim, Kur'an'ımız kardeşlikten söz ediyor. İçi doldurulmamış kardeşlik kaç para eder Allah aşkına ya? Sadece nefis muhasebesi yapalım. Rabbimin huzuruna giderken tehlikeli bir şekilde gitmeyelim. Düşünmemize yardım etsin diye bir örnek zikretmek istiyorum. Kardeşlikten ne anlıyoruz mesela? Allah'ın cennet vaat ettiği, sevaplar vaat ettiği kardeşlikten ne anlıyoruz? Yardım etmek, dövmemek, vurmamak, kırmamak. Evi yanarsa maazallah, sele giderse toplanıp ev yapmak. Bizim akrabadansa iş bulmasına yardım etmek. Tabii bizim akrabadansa. Mesela bizim derneğimizi, vakfımızı daha önce desteklediyse onun çocuğuna iş bulmak da vacip ve bizim görevimiz tabii. Bunlar abdestsiz namaz kılmak kadar yanlış işler. Bir uç noktayı beraberce zikredelim. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 134. ayetinde kulum kulum kime dediğini söylüyor. Hacı efendiler, namaz kılanlar, hafız efendiler, hoca efendiler saymıyor. Zaten Müslüman onlardır. İyi kul kimdir? Dikkat ediniz. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Onlar kinlerini içine gömerler ve insanları affederler. Bu iki şey, kinini, nefretini içine gömmek, dışa kusmamak ve haklı olduğun gün affetmek. Kardeşlik bu iki şeyin üstünde duruyor zaten. Kardeşlik de budur zaten. Sana yapılanları temcit pilavı gibi sayıp

Vurduğun zaman, yüzüne vurduğun zaman ve eline güç geçtiğinde, sen haklı çıktığında affetmediğin zaman cinayet işlediğini düşünmüyorsun sen. Gerçekten de cinayet işlemiyorsun. Ama kardeşliğin yeşermesini de engelliyorsun. Çünkü senin affetmemen 20 sene önceki hatayı yüze vurman, nesilden nesile hata taşıman demektir. Kin kökleşiyor. Kavgalar derinleşiyor. Kavganın ve kinin derinleştiği yerde kardeşlik yeşermiyor. Ayrık otları büyüyor. Şimdi biz abdestsiz namaz kılanın aslında kılıyor göründüğü halde namaz kılmadığını, bilakis büyük suç işlediğini, ama camide biz onu namaz kılarken gördüğümüzü bu açıdan düşünelim. Bir, aile içinde eşlerin kin beslemesi, birbirlerinin hataları üzerine yatırım yapması, şu kadar zaman geçmiş bir hatayı affetmemesi, aile içinde ebeveynin çocuklarının hatalarını affetmeyip dosyalaması, onu ileride konuşmak üzere, hesabını sormak üzere biriktirmesi, hısımların birbirine bunu yapması, apartman komşularının böyle davranması, her ne kadar biz cuma namazında camiye gidiyorsak da şeytanın rahatsız olmayacağı cumaları kıldığımızı gösteriyor. Neden? Nasıl olsa camiden çıkınca o nefretle yine kardeşime bakacağım ben. Eğer o bana kızıp aynı camiye gelmem demediyse tabii. Camiyi bile değiştirebilir, küsüz çünkü. O zaman biz altyapısını oluşturmadığımız, bir arada durmak için gereken yatırımı yapmadığımız kardeşlikten dolayı mesulüz Allah katında. Burada bir noktaya getirmek istiyorum sözümü. Kardeş olalım, kardeşlik duaları yapalımdan önce kardeşliğimizin dikenlerini koparalım. Aramıza etnik kimliğimiz, ırklarımız, ticari menfaatlerimiz veya sosyal yapımız aramıza girmemeli. Elbette bu kardeşliğimizin suistimaline karşı da tedbirli olmalıyız. Enayi de değiliz müminiz. Müminiz de enayi değiliz. Müminiz elhamdülillah. Müslümanız. Ensemizi uzatmayız kimseye. En fazla bir kere kandırılabiliriz. İkinciye tedbirimiz vardır. Çocuklarımıza namazı, abdesti öğretir gibi artık mümin toplum olmanın içini dolduracak şartları da öğretmeliyiz. Bizim köyümüz değil, müminlerin köyü demeliyiz. Müminlik öne çıkarılıp kullandığı zaman Allah'ın rahmeti inecektir. Dünyada o zaman cennete gitmenin hazırlığı yapılmış olacaktır. Birbirimize karşı ticari rakip gibi baktığımız sürece de Allah'ın rahmetinden çok uzaklarda olacağız demektir. Değerli kardeşlerim, hepimiz için ibretlik bir sahneyi sizinle paylaşıp Rabbimin rahmetine sığınmak istiyorum. Hicretin 17. senesinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslümanların halifesi olduğu bir zamanda
Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh Müslümanların ilk isimlerinden birisi. Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'yi bir ordunun başkanlığında, yani bir ordunun komutanı olarak Şam bölgesine göndermiş. Amvas denen bir kasabada müminlerin ordusu, çoğu sahabi, diğerleri tabiinden, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah gibi büyük bir sahabinin komutasında cihat için hazırlık yaparken vebaya yakalanmışlar. Yeni nesil belki veba kelimesinin ne manaya geldiğini bilmez. Veba, şimdiki kimyasal silahlara benzeyen tabii bir afet. Bir köye hastalık olarak bulaştığında bir ay iki ay içinde köyde canlı bırakmıyor. Tıpkı kimyasal silahlar gibi. Eskiden insanlık bununla ciddi bir şekilde boğuştu. Hala dünyanın farklı yerlerinde şu bu hastalık adıyla çıkıyor. Buna genel adıyla veba deniyor. Bir yere girdiği zaman işte 3 tane 5 tane insan ölüyor. O günkü teknolojiyle de şimdiki teknolojiyle de bu önlenemiyor. Tedbiri alınabiliyor önceden ama önlenemiyor. Yani çıktığı zaman büyük bir afet. Mümkün olduğu kadar vebanın girdiği mıntıkada giriş çıkışlar durduruluyor ki hastalık sağa sola taşınmasın diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a haber gelmiş. Ebu Ubeyde'nin ordusunda veba oluştu. Bu ne demek? Oradaki 4-5 bin kişi ölüp gidecek demek. Hepsi ölecekler. Ömer çok heyecanlanmış radıyallahu anhum cemiyan. Ebu Ubeyde çok değerli biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can siper dostlarından biri. Cennet müjdesi almış bir adam. Büyük bir deha adam. Ömer bin Hattab düşünmüş ki orada kurtuluş yok. Bari komutanımı Medine'ye alayım. Bir kişi bir kişidir. Yeni bir orduyla tekrar Ebu Ubeyde'yi gönderirim demiş. Kardeşlerim, hepimiz için Müslümanlığın ilk örneklerinden muhteşem bir örneğe dikkat ediniz. Katibine yazı yazdırmış Ebu Ubeyde'ye hitaben Ömer. Mektubunda şunu diyor. Ebu Ubeyde, Medine'de çok sıkıştım. Çok acil bir şekilde bu kağıdı alır almaz sen, katlamadan kağıdı atına bin bana gel, Medine'de sana ihtiyacım var. Diyor Ebu Ubeyde'ye. Şimdi tabi burada küçük bir dipnot koymam lazım. Niye böyle bir şey diyor? Çünkü Ebu Ubeyde'ye cihadı bırak gel nasıl diyeceksin sen? İtaat etmez bu emre. Cihad bırakılır mı? Mektubu okumuş İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında hayretle okunabilir kardeşlerim. Mektubu okumuş. Ah Ömer demiş. Allah seni affetsin. Bu bir tuzak. Bu bir tuzak Ömer demiş. İlk defa müminlerin emirine itaat edemeyeceğim, haberin olsun demiş. O mektubu getirene bunun bir kenarına yaz demiş. Ya emiral müminin, bu emrine itaat edemem senin. Burada benim mümin kardeşlerim ölümle pençeleşiyorlar. Allah onlara ne yapacaksa bana da onu yapıncaya kadar beklerim ve sana gelemem, kusura bakma demiş. Diyecek bir söz bulamıyorum kardeşlerim. Bunlar Müslümandılar ve Rablerine böyle gittiler. Buradaki mümin kardeşlerime Allah ne yapacaksa onu da bana yapana kadar bekleyeceğim ben. Ey iman be! Ey iman yahu! Ey göklere kadar yükselmiş iman sahibi adamlar! Bir de Müslümanların desteğiyle belediye seçimi kazanmış ve belediyenin hiçbir ihalesini öbür Müslümana duyurmayan Müslüman kardeşler. Bu ihaleyi al.

Ramazan'dan Medine'ye umreye gitmem diyenler. Karşılaştırırsa Allah bunları. Ne gülünç tablolarla karşılaşacağız kıyamet günü. Ah Ebu Ubeyde, ne yaptın sen böyle? Allah senden razı olsun ama ne yaptın böyle? Ne yaptın ya? Bu ne çıtaydı ki bunu böyle açtın sen ya? Ah Ebu Ubeyde, ah Ömer. Çok yüksekten bir İslam trendi kurdunuz. Hiçbir belediye yoktu sizin zamanınızda. Hiç mi ihaleye girmezdiniz? Allah onlardan razı olsun. Şerefli ve kıyamete kadar bağrımızla övüneceğimiz bir tarih bırakıp gittiler bize. Kardeşlik. Hangi kardeşlik be? Kardeşlik onların yanında geride kalırdı. Kardeşliği açtılar. Kardeşliği açtılar. Allah buradaki kardeşlerime ne yapacaksa onu bana yapana kadar bekleyeceğim burada dedi. Emirül Müminin Ömer'e ilk itirazı Ebu Ubeyde'nin. O mektup Ömer'e gelmiş. Onu okuyunca ağlamaya başlamış. Herkes biliyor tabi Ebu Ubeyde'nin postacısı geldi. Mescitte hıçkırık çıkmış. Ya Emirül Müminin ne oldu Ebu Ubeyde? Öldü mü yoksa demişler. Ölmedi ama demiş ve susmuş. Çünkü Ömer mağlup oldu bu işte. Kazanan Ebu Ubeyde oldu. Mümin kardeşlerim, abdest namazın ruhu ise bizim İslam toplumumuzun ruhu da kardeşliktir. Abdesti bozulanlar acilen abdest alıp namaza dönmeleri gerektiği gibi kardeşliği bozulanlar da istiğfar edip Rablerine dönmelidirler. Aksi takdirde adımız İslam toplumu, pratiğimiz de boş toplum olur. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de.

63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız.
Fatımatü Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa Merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

Kardeşlerim, muazzez müminler, adımlarımızı, cümlelerimizi, ifadelerimizi bize soracak. İnne's sem'a ve'l basara ve'l fu'at kullu ulaike kana anhu mes'ula.

duyduklarınız, gördükleriniz, kalbiniz ya da kulaklarınız, gözleriniz, onlar da sorumlu olacaklar. Gördüğünüz her manzarayı soracak size, soracak bize. Birkaç gün önce Suriye'de zehirlenen, babasının kucağında titreyerek can veren o çocukları da soracak. Bize de soracak, onları zehirleyen katillere, zalimlere meşruiyet fetvaları veren, hutbelerde onları aklayan, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Cenab-ı Hakk'ın zalimlere meyletmeyin emrini çiğneyip de, o tağilere, bağilere meyleden Suriye'de Hassun'a da soracak, Ezher'in şeyhine de soracak, ekmek için, soğan için, sarımsak için, dünyalıklar için, gelecek için, maaşını, mevkisini, rütbesini korumak için o küçücük yavrulara ihanet eden şeyhlere soracak, meliklere soracak, krallara soracak, onları evinden seyreden 1,5 milyar ümmete soracak. Sanki biz arka taraftayız, içinden akıncılar çıkaran bir avuç insanla, bir avuç murabıtla, 10 binlerin, 100 binlerin içine, 100 binlerin arasına Allahu Ekber deyip de giden o muratların, yavuzların, hüda ve nigarların neslinden geriye sanki böyle evinde oturan, oturmadan bile çekinen, endişelenen fare tıkırtısını aslan pençesinin sesi zanneden Müslümanlar haline geldik. Seyrediyoruz. Ümmetin önünde çocuklar var. Eşkıyalar, İran'ın eşkıyaları, sanki onları Yezid görüyorlar. Ümmet adına, Yavuz adına, Abdülhamit adına, Hazreti Ömer adına, sanki o küçücük yavrulardan, kimyasal gazlarla zehirlenen Ahmetlerden, Muhammedlerden intikam alıyorlar. Titriyorlar, titriyorlar. Yüzlerinin rengi değişiyor, gözleri irileşiyor. Babalarının hasbunallahu ve ni'mel vekil, annelerinin çığlıkları, babalarının tevekkülleri arasında Rabbi Zülcelal'e gidiyorlar. O çocuklar ve o fotoğraflar, siz ve biz Rabbimin huzuruna çıkacak. Gösterecekler bize. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olsa, yine kalabalıkları yaracak, askeri barikatları aşacak, Şam'a gelecek, Guta'ya gelecek, Şarkıyesine gelecek, Garbiyesine gelecek. Hani Medine'de köle bir yavru vardı, onu Medine pazarında satarken alıyordu onu efendisi. Köle de şöyle diyordu: Men işterani fe'ala şartı ella yemna'ani minas salavatil khamsi halfe Resulillah. Beni alandan rica ediyorum, günde 5 defa müezzin Allahu Ekber dediğinde Efendimiz Hazreti Muhammed'i görmek istiyorum aleyhissalatu vesselam. Onun arkasında namaz kılmak istiyorum. Beni bundan mahrum etmeyin. O köleyi satmışlardı. Vefat edince Efendimiz aleyhissalatu vesselam kimi kimsesi olmayan Medine'nin o garibi yalnız yavrusunun evine hizmet ettiği efendinin evine gittiler. Kefenlediler, kollarında taşıdılar, kendi yavrusu gibi kabre koydular. Sizin seyrettiğiniz o çocuklar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta olsa Şam'daki askeri barikatları aşacak. Madem ümmetim sahip çıkmaz, madem dünya seyreder, şimdi ben geliyorum sizi kefenlemeye. Ellerimle taşıyacak, ellerimle kabre koyacak, belki öyle diyeceklerdi. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي Hanne annemiz karnında yavrusunu Allah'a adamıştı. Allah'a adanan bir kızdı Hazreti Meryem. Allah'a adanmış. Sonra İsa aleyhisselam ondan dünyaya geldi. Erkekler oturuyorlar, Allah'a adanan kızlar Adeviye'de, Nahda'da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını, onun izzetini şimdi onlar muhafaza ediyorlar. Kızına yazıyor, aslında kızı adına tutsak bir baba Mısır zindanlarında, tutsak bir baba kızı adına 1,5 milyarlık ümmeti İslam'ı sanki Hazreti Allah'a şekva ediyor. Diyor ki kızım, bir çarşamba günü Adeviye meydanında
İslam'ı müdafaa ederken şehit olan Esma kardeşimizin babası yazıyor. Diyor ki, kızım, dün gece tarif edemeyeceğim güzellikte yanıma gelmiştin. Yanıma oturuyordun, sonra uzandın. Ben de sordum sana, dedim ki İnne hâdihi leyle mev'idu zifâfik. Yani bu gece kızım, dedim, senin düğün gecen mi? Bu ne üzerindeki gelinlikler? Hayır dedin baba. Benim düğünüm fil zuhri ve leyse fil mesâ. Akşam değil öğle vakti olacak. Aradan iki gün geçti, ben zindandayım. Haberini aldım ki seni Adeviye'de şehit ettiler. Anladım ki Allah şehadetini kabul etmiş kızım. La yestevil ka'idûne minel mu'minîne gayru ulil zarar vel mücahidûne fî sebilillâhi bi emvâlihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle evlerinde kadınlar gibi oturanlar mutlaka Allah'ın huzurunda bir olmayacak. Esma'ya babası, üzülmüyorum, bu bir veda değil. Yarın Hazreti Muhammed'in sancağı altında, Havzu Kevser'in başında görüşmek üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sümeyye'yi göndermiş. 1,5 milyar ümmeti İslam'ın şehit ettiği, seyrettiği meydanlarda şimdi esmalar taşıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetini. Onun için ey Ezher'in şeyhi, zalimlerin, tağutların arkasından yürüyen eşkıyalar, bakın o fotoğrafa, Esma'yı görün. Yarın Rabbim size, ey Suriye'nin belamları, soracak Esma'yı. Bana da soracak, 1,5 milyarlık alem-i İslam'a da soracak. Üstad Necip Fazıl İstiklal Muharebesi ile alakalı bir kadından şöyle bir hadise naklediyor. İstiklal Muharebesi'nden 50 yıl sonra İzmir'de bir kadını ziyaret ettim, 71 yaşında. Dedim ki, senden bahsediyorlar, destanlık bir kadınsın, anlatır mısın? Dedi ki, babam, ben 16 yaşındaydım, Hicaz tarafına gitti, bu caminin imamıydı. Seferberlik yılları, sonra babam orada şehit oldu. 19 yaşında beni dayımın oğluyla evlendirdiler. Evlendim, aradan 3 ay geçti. Şu caminin avlusunda Yunan eşkıyaları geldiler. İzmir'deki Müslüman kızlara saldırdılar, onların çarşaflarını açtılar. Eşim de onların üzerine yürüdü, bıçakladı, öldürdü. Sonra cami avlusunda eşimi Yunan askerleri şehit ettiler. Bu kadın diyor ki Üstad Necip Fazıl'a, soruyor ona, babandan sana ne kaldı, ne bıraktı baban geriye?

Suriye'de yavrusu kimyasal gazlarla zehirlenen anne, yeni yavrularının endişesini taşıyan anne kime gitsin? Tecavüze uğrayan kadınlar, kızlar, ümmetin yavruları, Ayşeler, Fatımalar yeryüzünde hangi kuruma dilekçe göndersinler? Kime desinler gelin ve bizi kurtarın diye? Alimler, akademisyenler, şunlar bunlar daha çok para kazanmanın derdine düşmüşler. İşte, işte Suud'un eşkıyaları onlar, Sisi'leri, şunları bunları, zalimleri, onların para, finans kaynaklarını temin ediyorlar. Peki bu biçareler kime gitsinler? Birleşmiş Milletler'e mi? Onları seyredenlere mi? Bu silahları üretenlere mi? Ümmet, takati bitenler, anneler, yavrular. Ya Rabbi, ey aziz olan, muntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Allah'ım, senden başka sığınağı yok bu mazlumların, biçarelerin. Hazreti Muhammed hürmetine imdad eyle ya Rabbel Alemin. Kalmadı bizim dualarımız, fiili duaları olmayan bu ümmetin kavli duaları da müstecap değil ki ya Rabbi. Helal haram ayrımını yapamıyoruz ki. Oturduğumuz yer, kalktığımız meclisler, konuştuklarımız, ifadelerimiz, yediklerimiz, helal haram birbirine karıştı. Belki dua ediyoruz fakat dua yapmaya muhatap değiliz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh peygamber mescidinde namaz kılarken sonrasında selam veriyor, bir Arabi geliyor. Allahümme inni estağfiruka ve etubu ileyk ve kebbera. İstiğfarda bulunuyor, tövbe ediyor, sonra namaz kılıyor. Hazreti Ali Efendimiz tevbetuk tehtacu tevbe. Tevben tehtacu ile tevbe. Tövben tövbeye muhtaç diyor, böyle olmaz. Peki nasıl olsun tövbe? Nasıl tövbe edelim ve sonrasında yalvaralım? Önce ağla, pişmanlık duy. Sonra nasıl günahtan zevk alıyordun, ibadetten zevk almaya başla. Ne kadar yanlışlar yaptıysak her aklımıza geldiğinde ağla, gözyaşı dök. Ondan sonra Suriye'de annesinin, babasının kucağında titreyerek ruhunu teslim eden Ahmetleri, Muhammedleri, Adeviye'nin esmalarını kurtar Allah'ım diye dua et. Belki evlerinde oturan, fiili duaları olmayan biz Müslümanların Allah Azze ve Celle bu şekildeki kavli dualarına icabet edecektir.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel Karani.

0: ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, İslam Allah'ın dinidir. İslam'la ilgili nitelik ve nicelik kararını da sadece Allah verebilir. İslam'ı bir gün Müslümanlar bile toplanıp bundan sonra İslam şöyledir diye yeni bir kalıba oturtamazlar. Din Allah'ın, karar Allah'ın, netice de Allah'ındır. Rabbimiz İslam'ı evrensel olarak takdir buyurmuştur. İnsan Müslüman olduğunda evrensel bir İslam'a iman eder. Hep beraber ayetler dinleyeceğiz. Bu damgayı göreceğiz. Marka evrensellik markasıdır. Pek çok dinleyen bu sözleri ne var bunda zaten? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün alemlerin peygamberi peygamberimiz. Alemi yani evrensel olduğunda tartışma yok, konuşma yok, gerek yok der zaten. Ama tekit etmek istediğimiz başka bir başlık var. İslam alemidir. Alemlere gelmiş bir peygamberin dinidir. Yani evrensel demek. Alemi, evrensel demek. İslamlaşan insana Müslüman diyoruz. Evrensel İslam'a iman eden yöresel bir Müslüman olabilir mi? İslam da evrenseldir, Müslüman da evrenseldir. Yöresel kalmış Müslüman, büyük bir ağacın büyüyememiş, güneş görmediği için bodur kalmış fidanı gibidir. İslam evrenseldir. Allahu Teala bütün evrenin dini olarak göndermiştir İslam'ı. İslam bir projedir. Allah'ın projesidir. İçinde cinlerin, diğer mahlukatın, cemadatın, evrenin, galaksilerin vesairenin ve en başında da insanın bulunduğu bir projenin uygulamasıdır İslam. Müslüman bu çapta Müslüman olmak zorundadır. Bu nedenle biz ümmeti Muhammed'i bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet diyoruz. Ümmeti Muhammed'in dini bütün alemin, kainatın dinidir. Müslüman da

Evrensel insandır. İslam Orta Doğu'ya sıkıştırılırken bunun için çırpınıyoruz biz. İslam'ı Orta Doğu'da gelişmiş ve sonunda Orta Doğu'ya gömülecek bir mevta haline getirmek bunun için istiyorlar. Bunun için İslam dediğinde bu derslere başlarken biz ne dedik? İslam'ı simgelesin bir karikatürist bakalım ne diyor? Hemen deve çiziyorlar. Kanguru bile Müslüman olsa onu kabul etmeyecekler. İlla deve olması lazım. İtirazımız bunadır. İslam evrenseldir. Müslüman da evrenseldir. Arabı, Türk'ü, Acemi, Kürdü, İngiliz'i, Alman'ı, Rus'u, Çinlisi, her kim olursa olsun, uzayda yaşayan, dünyada yaşayan, okyanusların dibinde, suyun altında yaşayan, ne olursa olsun, İslam, havanın, suyun ulaştığı her yerin dinidir. Her alınan nefes, verilen nefes, İslam adına alınmış, verilmiş olmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin müstakbeline ait hadisi şeriflerini okuduğumuzda göreceğiz ki İslam'ı Orta Doğu sınırlarıyla sınırlamak isteyenler, Arapların dini olarak görenler Resulullah'ın lisanından tokat yiyecekler. Eskimoları bile, kıldan çadırlarda yaşayanlar bile diye bir cümlesi var Efendimizin. Ayı postundan çadır yapıp yaşayanlar bile bir gün Muhammed Allah'ın elçisidir diyecekler diyor. İnşallah. İslam evrenseldir. Bununla ilgili arkadaşlar ayet-i celileleri hızlı bir şekilde taramak istiyorum. Hafızamızda bulunsun diye. Ama İslam evrensel bir dindir. Vesaire gibi bir edebiyatı zihinlerimize ikna etmek için asla anlatmıyorum. Öyle bir derdim, öyle bir beklentim yok. İslam yöreselse Müslüman da yöresel olsun diyorum. İslam evrenselse Müslüman evrensel olmak zorundadır diyorum. Beyaz mısırdan kırmızı un üretilemez diyorum. İslam'ın Kur'an'ından yaşadığı topraklarla mahdut bir din yaşayan Müslüman çıkmaz diyorum. Bunun için İslam evrenseldir. Müslüman da bu evrensel İslam'ın evrensel Müslümanıdır. Kanunumuz bu. Enbiya suresinin 107. ayetinde Allahu Teala "Oma ersalnake illa rahmeten lil alamin" buyuruyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu alemlere rahmet olmak Rabbani bir hükümdür. Allah'ın hükmüdür. Peygamber aleyhisselam bütün alemlere gelmiştir. Alem ne demek kardeşler? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Toplantılarda filan, dualarda iyi kullanılan bir malzemedir. Ama وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ emri muvacihesinde gönderilmiş ey yüce peygamber diye duahanlar böyle bir başlıyorlar yani. Alemlere gönderilmiş peygamberin mevlüt dinlemekten başka işi yapmayan ey ümmeti der gibi, istihza eder gibi bu ayeti okuyorlar. Eğer İslam evrenselse onun peygamberi de evrensel, ümmeti de bir tarafa ayak uyduracak. Sadece benim peygamberim ve sadece benim Müslümanlığım burayla çelişiyor.
Bütün insanlık, bütün alem. Alem ne demek kardeşler? Alemler diyor Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hayvanlar bir alemdir. Hayvanlar alemi diyoruz. Hayvanların içerisinde atlar, atlar alemidir. İtler, itler alemidir. İnsanlar bir alem türüdürler. İnsanların içinde erkekler bir alem, erkekler alemi, kadınlar bir kadınlar alemidir. Dereler bir alemdir, kuşlar bir alemdir. Her kümeleştirilebilen nesne, çoğunluğuyla zikredilip küme haline getirilebilen şey alem demektir. Ciddi bir hadisi şerif olarak değil ama yaygın bir kanaat olarak söylenir. 18 bin alem bulunduğu söylenir bu kainatta. 18 bin alem denir. Allah bütün bu alemlerin Allah'ıdır, Rabbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün alemlerin peygamberidir. O yüzden bu ağacı kesebilirsiniz, bu ağaca dokunmayın dediğinde, uhdesinde bulunan bir şeyi emrettiğinden doğru yaptı diyoruz. Getirdiği şeriat, koyun şöyle kesilir, tavuk böyle kesilir dediği zaman haktır diyoruz. Çünkü 18 bin alemden sorumlu bir peygamber olduğu için tavuk ne ki nasıl kesilir bunu tarif etmek de onun hakkıdır zaten. Evlilik nasıl yapılır, kadının hakkı nedir, erkeğin hakkı nedir bunu tarif etmek onun hakkıdır. Bütün alemlerin peygamberi olarak gönderildi çünkü. Müslüman da alemler çapında evrensel bir insandır. Sadece sofrası ile ilgilenmez. Kainatta yenir şeylerle ilgilenir. Çapı kadar sorumlu olur. Kapasitesi kadar mesuliyet taşır. Ayrı bir konu. Sebe suresinin 28. ayeti kardeşlerim. Çok daha açık bir ifadeyle, Enbiya suresinin ayetinden daha açık bir ifadeyle. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ İlla kâffeten linnâsi beşîran ve nezîran buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ İlla kâffeten linnâsi. Biz seni muhakkak insanların tamamına gönderdik. Bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak. Bütün insanlık diye bir kavram kullanıyor ayet. Kâffeten linnâsi. Bütün insanların tamamına gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığın onun peygamber olarak geldiği tarihten itibaren, Hıra'dan indiği günden itibaren yaratılmış bulunan ve daha sonra yaratılacak olan bütün insanların peygamberi olmuş olması, bir kere de Ali İmran suresinde perçinleniyor. Ali İmran suresinin 85. ayeti, hepimizin meşhur bildiği ayet. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam dininden başka bir din ararsa o kabul edilmez. Ahirette zarar edenlerden olur o. Neden? Çünkü bütün insanlığın sorumlusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dinidir. İnsanlık Muhammed aleyhisselama emanettir. Muhammed aleyhisselamın ismi dışında bir ismin etrafında bulunacak hiç kimse Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Bir başka kaynağımız Ali İmran suresinin çok defalarca okuduğumuz 110. ayetidir. Kuntum hayra ümmetin
uhricet

Nas ayeti. Siz bütün insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Ve Müslim'in rivayet ettiği 521. hadisi şerif Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden önceki peygamberler bir yöreye, bir kabileye gönderilirdi. Ben kırmızısı, siyahı ne varsa bütün insanlığa gönderildim. Burada kardeşlerim, bunlar zaten bizim sıradan bilgiler olarak zihnimizde yer etmiş olan gerçeklerdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Fatiha suresinde bunu günde 40 defa asgari bir şekilde tekrar ediyoruz. Bunun için, bu tekrar edilmiş bilgi için burada zikretmedim bu ayetleri, hadisleri. İslam evrenseldir. Müslüman da mecburen evrenseldir. Evrensel olmayan Müslümanın İslam'da yeri olamaz. Numarası uymaz yani. İslam 100 numaradır. 96 numaralı bir kalıp İslam'ın içinde uymaz. Yer bulamaz kendine. Evrensel olmak zorunda Müslüman. Bu iddiamız, dışa karşı ilan etmemiz gereken bir iddia değildir. İslam'ı kabul etmeyen kitlelere İslam'ın yöresel olduğunu söylesek ne olur, evrensel olduğunu söylesek ne olur? Derdimiz bizim, Müslüman insanların, mümin insanların dinlerini evrensel bilebilip bilemedikleridir. İslam'ın evrensel kapasitesini beyinlere yerleştirip yerleştiremediğimiz çok önemli. Çocuklarımızı Arapistan, Kabe, Mekke, Medine, Kudüs, işte bazen deve, yeşil, kubbe, bu manzaralarla mı sınırlıyoruz? Çok garip ve hepimizin cahili dikkatini çekecek çok hassas bir örnek vereceğim. Bir gezi esnasında bir yerde mola verdik. Yanımda 3-4 tane de çocuk denecek genç vardı. Çok şirin, latif bir cami. Böyle tatlı bir minare, minare kümbet gibi yapılmış. Bir Osmanlı ev stili de bir çatı yapmışlar. 100 kişilik bir cami, ev gibi bir cami. İndik, park ettik arabamızı. Abdest alalım, namaz kılalım dedik. Çocuklardan biri, 10 yaşlarında bir çocuk, bir abdest hazırlığı yapmadı. Ben de dedim ki, sen abdestli misin? Namaz kılmayacak mısın dedim. Kılacağım ama camiye gelmedik ki dedi. Dedim ki, nasıl gelmedik camiye dedi. Nerede cami dedi. Burasıya dedim. Gel bakalım dedi. Beni götürdü caminin cümle kapısına doğru. Hani cami dedi. Bu camiye dedim. Yukarısında top gibi bir şey yok ki dedi. Top dediği kubbeyi kastediyormuş. Çocuğa izah etmek zorunda kaldım. Kubbe namazın şartlarından değil. Bir nebze caminin kubbeli olması, üstünde alem olması filan artı tarafı var bunun. Ama çocuk cami deyince sadece kubbeli yapıyı anlamış. Kubbesi olmayan bir yerde namaz kılmayan bir mezhep kurar zamanla herhalde. Kubbesi yoksa namaz olmaz orada. Böyle düşünecek bir mantıkla çocuk geliyor demek ki. Ne kadar ikna ettim bilmiyorum ama çocuğun kafasındaki cami şablonu kubbeli yapının adı. Bu çocuksa bir düşünce, deve deyince İslam coğrafyasını hatırlayan da o çocuk gibi biri ama. Bir başkası da deveyi İslam zannediyor. İslam'ı bütün yönleriyle kuşatan

İdrak başımızın tacı olmalı. Bunu yapmadığımız sürece kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in evrensel mantığını oluşturmakta zorlanıyoruz. Evrenselleştiremiyoruz. Kısır kalıyor. Kısır bir anlayışla kainata yetecek bir projeyi kendi kasabamızda bile uygulayamıyoruz. Bu sebeple Müslüman olarak İslam'ımızı şu özellikleriyle tanımak, tanıtmak zorundayız. İslam'ı tanıtan gerek okul müfredatı ve gerek Kur'an kursu müfredatı ve gerekse yaz aylarında çocuklarımızı gönderdiğimiz camilerin müfredatı abdesti tarif etsin, orucu tarif etsin, guslümüzü öğretsin. İslam'ı tanıtırken şu özellikleriyle tanıtsın İslam'ı. Bu özellikleri kısıtlandığında evrensel bir İslam'a sınırlama getiriliyor demektir. Kubbesi olmayan yerde namaz kılmayan bir nesil gelir o zaman. Sahraları Allah'a secde edilecek yer göremez o zaman. Zaten camiye sınırlamak istiyor düşmanları. İslam camiye sıkışsın kalsın, kapan gibi kullansınlar İslam'ı istiyor şeytan. Biz ise sahraları, yüzmekte olan bir geminin güvertesi Allah'a secde edeceğimiz yerdir demeye çalışıyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, İslam'ı bir, bütün insani ihtiyaçlarımıza çözüm üreten bir din olarak görüyoruz. İki, İslam'ı ilim, evren ve fezanın ham maddesi olarak görüyoruz. İslam'dan yola çıkıldığında insanoğlunun ilim bilim ihtiyacı, evrenle ilgili çalışmaları, uzayla ilgili çalışmaları, temennileri, beklentileri zemin bulabilir bir dindir İslam. 3. İslam siyasi gücünü kaybetse de, insan potansiyelini bir gün kaybedecek olsa da maazallah, İslam kıyamete kadar baki bir dindir. İslam'ın ömrü yoktur. Siyasi, ekonomik veya beşeri bir ecel takdir edilemez İslam'a. 4. İslam insan fıtratı standartlarında bir dindir. Günün birinde insanlığın insanlığından vazgeçmediği sürece İslam'ı bırakması gerekmeyecektir. Çünkü İslam insanın doğasına uygun, fıtratına uygun bir din olarak gelmiştir. İnsan insan olarak kaldığı sürece, maymunlaşmak istemediği sürece, insan olarak kalmayı şeref gördüğü sürece İslam insanlığın orijinal dinidir. Ve 5. özellik, İslam bulunduğu yerde kula kulluğa izin vermez. Kula kulluklardan kulları yaratana kulluğa yükseltmek için vardır. Bu sebeple de kulların eliyle oluşturulmuş yasalar ve kasalara insanı mahkum etmez. Kula kulluğa izin vermez, bu demektir. Yoksa insanlık birbirinin önünde secde etmiyor artık. Birbirinin yasaları veya kasalarına secde ediyor insanlar. İslam ise buna
ebediyen izin vermemek üzere kıyamete kadar bunu kaldırmıştır. İslam'ın kendi adından başka bir sistemi kabul etmeyişindeki mantık budur. Neticede kasaya, yasaya secde ettirirken insan kendine secde ettiriyor. Fani güçler fanileri peşinden koşturuyor. Beşinci maddemiz bu. Altıncısı, İslam cinsiyet, kan ve soy birliğini değil, iman kardeşliği birliğini getirmiştir. Kimin hangi ırktan, hangi kandan, hangi soydan olduğu değil, ne tür imandan olduğu önemlidir. İnnemel mu'minune ihvetun ayeti en az namaz ayeti kadar Kur'an'ın emirlerindendir. İnsanların kan farklılıkları, soy farklılıkları dikkate alındığı sürece ezan okunup camiye girilmesi İslam'ın var olduğunu belgeleyen bir güç olarak yeterli değildir. Putlara ibadet etmek de cahiliye adetidir. Siyahı derisinden dolayı hor görmek de cahiliye adetidir. İslam putları da yıkmıştır. Renklerine göre insanlara prim vermeyi de yıkmıştır Allah'ın izniyle. Böyle bir İslam'dan söz ediyoruz.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ve yedinci özelliği İslam'ın, İslam kendisi bir medeniyet olarak gelmiştir. Ne kadim medeniyetlerin pozitif varlıklarına, ne de mevcut medeniyetlerin zararsız varlıklarına savaş ilan etmemiştir. İslam, Allah'tan başkasının ilahlaştırılmasıyla savaşır. Şeytana yem olmak için zevklerin, ihtirasların sömürü malzemesi olmasıyla savaşır. Sistemlerle alıp verdiği yok İslam'ın. Sistemlerin arkasına sığınılıp birilerinin zevklerini baskı unsuru haline getirmesiyle savaşır. Kardeşlerim, İslam evrenseldir. Evrensel karakteri bunlardır İslam'ın. Bu karakterler üzerinden İslam'a sahip çıkıyoruz. Burada hac evrensel bir buluşmadır, kongredir demek yetmiyor. Hepimiz kardeş olduk, innemel mu'minune ihvetun demek yetmiyor. İslam fıtrat dinidir, insan dinidir demek yetmiyor. Her Müslüman abdest alıp namaz kılmakla ancak kulluğunu yerine getirmeye muktedir olabileceğine inanması gerektiği gibi, İslamsan, Müslüman olduysan, bu özellikler evinde, kurduğun iş yerinde ve ağırlığını koyduğun her yerde ortaya çıkması gerekir ki, abdest alıp namaz kıldığında senin Müslüman olduğuna karar verdiği gibi melekler, Müslüman olarak tavır koyduğun yerde bu karakterler üzerinden tavır koymalısın. Biz Himalaya dağlarının Uhud dağından daha basit, adi, işe yaramaz dağ olduğunu iddia etmeye muhtaç değiliz. Uhud dağında bizim için derin bir tarih vardır. Dağ olarak dağdır ama. Himalyalarda dağdır. Erciyes de Uhud'un abisidir, kardeştir, bitti.

Biz Haliç Körfezi'nin veyahut da Akdeniz'in Mekke'ye daha yakındır diye suyunun Hint Okyanusu'na göre daha şifalı olduğunu söyleyecek halimiz yok. Bizim toprakla, coğrafyayla, dağlarla, denizlerle bir alıp verdiğimiz yok. Toprak üzerinde Allah'a şirk koşulmasıyla alıp verdiğimiz vardır. Denizlerin ve karaların, çevrenin şirkle kirletilmesine, insan fıtratına zarar verecek hale getirilmesine itirazımız olur. Sonuçlar açısından bakıyoruz, varlıkları açısından bakmıyoruz kişilere, yerlere ve olaylara. Burada kardeşlerim, bir kanunu çivileye çivileye konuşuyoruz. İslam bir kıta dini değildir. Hatta dünya dini de değildir. Evren dinidir. Hava moleküllerinin bulunduğu her yerde Allah'ın şeriatı bulunması gerekir diye iman ediyoruz. Bunun için çalışmak zorundayız. İslam alemi, bütün kainatı kuşatan yapısı vardır dedik. Küfür adım adım, nefes nefes İslam'ı kovalamak istiyor. Son 30 senede küfür kendi içindeki sıcak savaşı becerip bir yere koydu. Tek galip sonucuyla ulaştılar. İleride bunlara temas edeceğiz inşallah. Cephesiz kalınca büyük küfür cephesi, rakipsiz kalınca kendisine Allah'ın dini İslam'ı ve Müslüman'ı hedef tahtası olarak belirledi. Bunun sonucu olarak da gidip uzaydan Kabe'yi ve Medine'yi bombalamayı hiç planlamadılar. Böyle bir şey düşünmediler. Basit gördüler bunu. Belki bu sonuçları itibariyle aleyhlerine olacağını düşündüler. Ama çok farklı evrensel değerler çıkarttılar ortaya. Bu değerlerden biri de kardeşim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah, kâffeten linnâs, bütün insanlara gelmiş olan İslam, uhricet linnâs, bütün insanlık için çıkarılmış ümmeti Muhammed projesine karşı globalizm çıkardılar. Dünya bir köydür dediler. İnternetiyle, medya imkanlarıyla, ulaşım teknolojisiyle globalizmi realite haline getirdiler. Dünya köy olsun artık dediler. Köy muhtarı da köyde istediğini yapar herhalde diye tahmin ettiler. Bir kere bizim globalizmin getirdiği teknolojik imkanlar, İletişim, ulaşım imkanları açısından müsbet sonuçlarını reddeden kör bir çıkışımız yok. Ama bilhassa globalizmin ekonomik ve kültürel boyutu Müslümanlar açısından ekonomik ve kültürel boyutuyla bakıldığında büyük bir savaşın içinde hazırlıksız, zırhsız, miğfersiz bulunan asker gibi bir elektrik direği kadar açık bir şekilde ortada yakalandığımızı gösteriyor. Müslümanlar bir halifesi bulunan, güçlü otoritesi olan bir yapıyla globalizm dönemine gelmiş olsalardı, Müslümanların farklı dillerle tebliğ yapabilen veya ümmeti Muhammed adına yeryüzünde her yerde ofisleri bulunan ulemasının yaygın olduğu bir zamana rastlamış olsaydı, onlar globalizm ruhsatını çalıştırmayacaklardı zaten.

globalizmi, yani dünyanın tamamını bir köy kadar küçük hale getiren pratik uygulama, İslam toprakları ve İslam topraklarına ısınmaya, yaklaşmaya hazır fakir ülkeler blokunun kolay yutulabilmesi için bir proje olduğunu görüyoruz. Netice olarak kardeşler, bir, globalizme, yani dünyanın küçük bir köy haline getirilmesine karşı din esaslı değerler yok kabul edilmiştir. Bunu nerede görüyorsunuz? İnternette, Twitter'da, filan sosyal medyada ahlakın önemi diye bir sayfa açabilirsiniz. İstediğiniz kadar da edebiyat yapabilirsiniz orada. Hepimiz ahlaklanalım diye propaganda yapabilirsin. Globalizm gereği buna karışmıyor. Ama devletler bile ahlaka aykırı niye bir yazı yazdın, resim koydun dediğinde bütün dünya üstüne çullanıyor. Konuş ahlakı ama isteme diyor. Özeti bu. Çünkü ahlak din ve insanlık eksenlidir. Globalizm dini ve insanlığı katma değer olarak bile kabul etmiyor. Çünkü ekonomik, siyasi ve davranış hürriyetleri açısından %100 serbest bir dünya istiyorlar. Halbuki din disiplin demektir. Globalizm disiplinsizliği kanunlaştırmıştır. Küçük bir ülke şu veya bu nedenle bu globalist anlayışa tavır koyunca, kendi ülkesinde yasalar koymaya kalkınca yaptırımı, söktürümü nesi varsa bütün dünya üstüne çullanıyor, bir haftada geri adım attırıyorlar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in evrensel anlayışına karşı globalizm oturtulduğunda bütün dünyayı ahlak şemsiyesiyle kuşatmaya çalışan bir ümmeti bütün dünyadan ahlakı dışlayan bir anlayış karşılamıştır. Globalizmi ortaya çıkaranlar teknolojiyi, siyasi entrigayı kullanan güçler oldukları için de ilk raundu çok güçlü bir şekilde kazanmışlardır. İkincisi, globalizm insanlığın özü ve ruhu olan kadını evinden çıkarmıştır. Nasreddin Hoca'nın "Yorgan gitti, kavga bitti" olduğu gibi de üçüncü dünya ülkelerinin ve İslam toplumunun kadını ne oluyor diye dışarı çıktığında kadını alışveriş merkezlerine çektikten sonra yorgan gittiği için kavgaya da gerek kalmamıştır zaten. İkinci büyük yıkım kadının evden çıkma yıkımıdır. Bir bedevi anlayışıyla arkadaşlarım, kadın Allah Allah hep evde mi kalacak, hiç camdan bakmayacak mı diye bana reddiye yapmayasınız sakın. Kadın evden çıktı derken, yani kapıyı kilidi kırdı dışarı çıktı kastetmiyorum. Gece 12'de eşinin yanında olması gereken kadının alışveriş merkezinde kızıyla oğluyla gece yarılarına kadar durmasından söz ediyoruz. Bebeğini ikinci bir kadına emanet bırakıp iş yerlerinde yavru hasretiyle sürünen ve paraya ihtiyacı olmadığı halde sadece yeni dünya düzeninde kadın evde durmasın idrakine uyarak evinden çıkmış kadından söz ediyorum.
hapishane evden söz etmiyorduk biz. Malikhanesi olduğu evden çıkışından konuşuyoruz. Rabbimizin Kur'an'ında وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ siz evinizde durun talimatını insanoğlunun bu çirkin uygulamaya nasıl feda ettiğini konuşuyoruz. Hiç kimse bedevi mantığıyla Allah Allah evden çıkması haram mı kadının? Eve mi gömeceğiz ölen kadınları? Gibi soru sormasın bana. Üçüncü olarak da dünya globalleşme ile beraber İngilizceyi ana dil, ana dilleri de yabancı dil haline getirmiştir. Ben Türkiye topraklarında yaşayan bir insan olarak İstanbul caddelerinde mağazaların isimlerinin, tişört almak isteyen gençlerin tişörtlerinin veya gömleklerinin markalarının ana dilleriyle bilinmeyen kelimelerden oluşmasını anlayamıyorum. Eğer bir ayakkabının ismi esnek ayakkabı, yumuşak ayakkabı ise bu 10 liraya satılıyor da yumuşak ayakkabı kelimesinin karşılığı olan dünyada bilinmeyen bir dil zang zong diye bir kelime olsa 70 liraya satılıyor. Yabancı isim çünkü. İşte bu ana dilleri yabancı dil, İngilizceyi, Britanya dilini de ana dilden daha değerli hale getiren idraktır. Yaşadığımız bu toprakların geleceği namına bundan endişe ediyorum. 6 asır şöyle böyle ümmeti Muhammed'in başında bulunan Osmanlı hilafeti bağrında taşıdığı halde Arapça altında ezilmedi, Türkçeyi unutmadı. Alemi din olan İslam ana dilleri imha etmedi. Böyle bir emri de yok zaten. Kur'an bile Arapların farklı lehçeleriyle okunabilen bir kitaptır. Nerede kaldı ki insanların ana dillerine dokunsun İslam? Ama 30 senedir bu dünyada globalleşme politikaları süper güçler tarafından uygulanırken insanların Afrika'daki kabile dilleri de medeniyet kurmuş dilleri de imha edilmiştir. Bu arada elbette Arapçanın gördüğü zarar din boyutuyla bakıldığında ikinci bir başlık olarak karşımızda durmaktadır. İslam bugün üzerinde 30'dan fazla ülke bulunan topraklara tek güç olarak asırlarca hakim oldu. Hiçbir Özbek'e dilini unutacaksın diye talimat verilmedi. Hala Peştuca dağlarda konuşulabiliyor. 12 asır Farsçanın konuşulduğu topraklarda İslam devlet oldu. Farsça hala edebiyat dilidir. Arapçanın etkisi altında kalmadı. Kur'an dili olduğu halde Arapça. Ama 100 yılı bulmadı Britanya güneşinin dünyaya ışık verdiği, fesat güneşinin İngilizce bilinmeyen yerlerde hastanede ilaç, aşı almak bile mümkün olmaz hale geldi. Elbette şu veya bu makul gerekçe gösterilecektir. Emperyalizm yaptığı işlerin kılıfını çok iyi hazırlamıştır. Buna bir itirazımız yok. Ama insanlık bir dilin mahkumu, alternatifsiz dil emperyalizmiyle karşı karşıyadır. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Kardeşler, globalizm ile beraber başımıza gelen 4. büyük sıkıntı

sıkıntı, İslam'ın evrensel olmasıyla bugünkü evrensel mantıklı uygulama arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. İslam'ın özündeki değerler ya imha edildi ya içiyle oynandı. Cihat bir kavram olarak suçu temsil eden, tarih boyunca alnımızda ayıp lekesi olarak kalan kavram haline geldi. Takva kelimesinin yerine saygınlık geldi. Ahlakın yerini de kılık kıyafet aldı. Ahlaklı insan değil, kılık kıyafeti düzgün insan oluştu. Yeni dünya medeniyetinin idrakindeki iyi insanlık anlayışının sonuçları olarak sadece cihat, takva, ahlak kavramlarını, bu üç örneği sadece ele alsak, insanlık kökleriyle oynandığını görecektir. Ve beşinci sorun olarak da globalizmle beraber bütün dünya ne yazık ki tüketmek için yaşayan insanlık haline gelmiştir. Parası olanın da olmayanın da harcama yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Borcun kadar adam sayılıyorsun adeta. İsraf bir tür hayat standardı oldu. Tüketim çılgınlığı veya herhangi bir şekilde kapitalizmin yaşaması için ortaya çıkan bu sıkıntı, ne yapmak istediklerinin ve bizi nereye götürdüklerinin sonucunu gösteriyor. Kendilerine göre çok orijinal, yararlı bir sistem getirdiler. Ama bütün dünyanın, İslam ümmetinin dışında da bütün dünyanın dikkat çekmesi gereken dört önemli başlık var. Bir, halk kavramını bitiriyorlar. Tek halk IMF'ye para koyan para sahipleri olacak. Gerisi de onların köleleri. İki, sınırlar kalkıyor. Ülke yok. Köy dedik ya, köyün muhtarı da filan büyük güç olunca sadece belli bölgelere eyalet valileri atayacak bir gün. Bu noktaya doğru gidiliyor. Ve bütün insanlığı liberalist bir anlayışa mecbur ediyorlar. Ne demek liberal anlayış? İnançta, uygulamada ve temennide sınırsızlık demek. Her şeyde serbestsin. İste yeter ki. Ve globalizm dördüncü tehlikeli şey olarak dünyanın kendisiyle oynuyor. İstediği yerden ormanları kaldırıyor. İstediği çölü yeşertiyor. İstediği yerde nükleer deneme yapıyor. İstediği yerden kanal açıyor, iki denizi birleştiriyor. İstediği yerde baraj yapıyor. Ve artık insanlık kendi bineği olan dünyayı bir el bombası haline gelmiş görüyor. Deterjan üretiyor. Ürettiği deterjan gömleğimi yıkıyor ama o deterjanın
karıştığı

Derelerden, neticede gittiği denizlerden buhar olup tekrar olarak su gelmesi 50 sene sonra bütün insanlığın kanseri anlamına gelir de diyor bana, gözüme baka baka bunu diyor hem de. Hem bana diyor ki,

20 defa, bir saat içinde 20 defa cips yemeden bu filmi seyretme, zevk alamazsın diyor. Maymunla oynar gibi insanlıkla oynuyorlar liberalizmin sonucu. Bunun için kardeşlerim, rahmeten lil alemin ile evrensel İslam ve evrensel ümmeti Muhammed'le bunların arasında bir fark var. Bu farkı biz iki noktada görüyoruz. Birincisi, Ali İmran suresinin 110. ayetinde "Kuntum hayra ummetin uhricet linnas." İnsanlığa hizmet için çıkarılmış bir ümmettik biz. İnsanlıktan geçinmek ve sömürmek için değil. Globalizm fakiri daha fakir, zengini daha çatlayacak kadar zengin hale getirirken, İslam zekat vermek için mal kazanmaya kapı açan bir din olmakla farkını göstermiştir elhamdülillah. İki, bunlar globalizmi getirirken renk, ırk, ülke, coğrafya, ırmak sınırı vesaire kaldırıyorlar bunları. Neredeyse dağları da kaldıracaklar her yer dümdüz olsun diye. Halbuki Hud suresinin 118 ve 119. ayetlerinde görüyoruz ki Allah alem çaplı İslam'ı, ırkları, anlayışları, düşünce farklılıklarını kaldırmayacak şekilde göndermiş. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Allah dileseydi insanları tek ümmet yapardı. Farklı farklı yapmazdı. Demek ki Allah böyle bir şey istemiyor. Rengarenk ırklar olsun, ülkeler olsun, coğrafyalar olsun istiyor Allah. İslam geldiğinde kabileleri, hatta aileleri koruyan mantıkla geliyor. İslam'ın evrenselliğiyle dünyayı kablosuz internetin kölesi yapmaya çalışan idrak arasındaki fark budur. Burada kardeşler, birkaç kere daha bu derslerimizde şu evrensel İslam'la global liberal dünyayı karşılaştıracağız inşallah. Bilhassa liberal kelimesine birkaç ders ayıracağız. Sinsi kanser olarak hızlı bir şekilde yayılıyor çünkü. Onkoloji bölümüne alacağız bunu inşallah. Acilen biz hızlı bir şekilde değerlendirme yaparsak, ümmeti Muhammed olarak bütün insanlığın bir köy kadar birbiriyle ulaşım sağlamasına itiraz edecek halimiz yok. İnternetin varlığına itiraz edecek halimiz yok bizim. Nimeti nimet olarak görürüz. Nimet üzerinden hayvanlaştırılmamızı kabul edemeyiz. Aklımızın yok sayılmasına itiraz ederiz. İnsanlığımızın heba edilmesine itirazımız var bizim. Dinimizin basit şeyler uğruna feda edilmesini asla benimseyemeyiz. Yoksa sıkıntımız bizim niye telefonla hızlı görüşme yapılıyor diye değildir herhalde. O kadar aklı kıt değiliz. Ama feda edemeyeceğimiz şeyler var. Toprak feda edemeyeceğimiz şeydir. Başta Kudüs toprağımız olmak üzere. Dilimizi feda edemeyiz. Dilimizin gittiği yerde dinimiz de gider bizim. İman esaslarımıza dokundurtmayız. Ailemiz globalizmden dolayı zarar görecekse

Telefonsuz, arabasız, elektriksiz, hastanesiz bir dağ başında yaşamayı tercih ederiz. Yeter ki ailemiz Adem Aleyhisselam'a kadar soyu dayanan net bir aile olsun. Annenin ayakları öpülen bir kadın, babanın dağ gibi heybetli bir adam, çocukların Allah'tan gelme emanetler olarak bilindiği bir ailemiz olsun, elektriğimiz olmasın, suyumuz akmasın. Avuçlarımızla derelerden su taşırız biz. Ama hijyenik torbalarla iffet ve ahlak taşıyamayız bir yerden. Sorunumuz globalizmle, internetle, ulaşımla, iletişimle değildir. Sorunumuz bunlar üzerinden iffetimiz, akidemiz, dilimiz, toprağımız, Kudüs'ümüzün yok kabul edilmesidir. Yoksa biz körü körüne Allah'tan bize gelmiş nimetleri tepecek insanlar değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bir ulul emredin, emrine geldik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah,

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet, külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet, gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka, yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız Efendi'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir davanız olsa, haklı bir davanız, onu müdafaa edebilmek için mahkemede sizi savunacak bir avukat ararsınız. Alanında uzman, mutasız, etkili, yetkili bir avukat bulunca rahatlarsınız. Beni mahkemede falan savunacak dersiniz. Dünyadaki bir dava, savunacak, kazanacak ya da kaybedeceksiniz. Hayatınızda belki sadece bir şeyler değişecek. Fakat bir dava var. Onun bir tarafında Hazreti Adem, Musa, İsa, Muhammed aleyhisselam var. Diğer tarafında şeytan var. O davaya hükmedecek ise Allah Azze ve Celle. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sizin Karunlarla, Firavunlarla, Nemrutlarla olan bu savaşınızda, bu davanızda Allah Azze ve Celle sizin hakkınızı, hukukunuzu müdafaa edecek. Avukata güveniyorsun, ona itimat ediyorsun. Kur'an-ı Hakim'in sahibi buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin, bütün varlığıyla Allah'a teslim olanların, Hama'da, Hımız'da, Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Doğu Türkistan'daki ey kadınlar, çocuklar, yetimler, mazlumlar, mustazaflar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, sizin tağutlarla olan bu cihadınıza müdahale edeceğini bildiriyor. Allah buyuruyor ki, ey ehli iman, ey mazlumlar, ey mustazaflar, ben sizden yana tarafım buyuruyor. Peki o zaman, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah senden yana taraf. Bu davayı kazanabilmek için şunlara dikkat etmen gerekiyor. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah kitabında sana nasıl emrettiyse öyle müstakim olacaksın. Sağa sola, öteki nizamlara, ideolojilere sapmayacaksın. Müslüman delikanlı, gözüne sahip çıkacaksın. Hazreti Cüleybib gibi iffetini kuşanacaksın. Ey İslam'ın kızı, Peygamber Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kadın öğrenciler, onlara bakacaksın. Fessakim kema umirte. Muharebe alanında bir tanesi yavrusunu arıyordu. Yüzünde peçe var, onu açmıyor. Diyorlar ki, bu nasıl kadın, evladını kaybetti, o halde bile metanetini koruyor. Onların bu ifadesini duyunca, in uruze ibni felen uruze hayai, evladımı kaybettim diye erkeklerin önünde dizimi yüzümü döverek, sesimi yükselterek hayamı edebimi de kaybedemem ya dedi. Fessakim kema umirte. Kur'an-ı Hakim'in sahibi nasıl emrettiyse onlar istikamet hallerine sadakat gösterdiler. Sokakları görüyorsunuz. Sokaklardaki halleri görüyorsunuz. Haberlerde, ekranlarda duyuyorsunuz. Kalkıyorlar Moskova'dan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Göreceksiniz. O koyun bekleyen, deve bekleyen çobanlar gökdelenler dikecekler. O gökdelenlerde Moskova'dan getirdikleri fahişelere bir gecede milyonlarca, on binlerce dolar veren katilleri göreceksiniz. Allah'ın yoluna ihanet edenleri göreceksiniz. Sokakları göreceksiniz. Eğer Cüleybib gibi iffetinize, imanınıza sahip olursanız فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah'ın emrettiği gibi istikamet yolunda müstakim adımlarla yürüyeceksin. İkinci olarak وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, tağutlara meyletmeyeceksin. Yine duyuyorsun. Diyorlar ki, falanlar ilan ettiler. Hayvan hakkını koruma günü dediler. Bunlar atom bombasını yaptılar. Bunlar
Petrolü insanın kanından daha değerli görürler. Onun için Suriye'de, onun için Irak'ta bu savaş oyunlarını oynarlar. Bu adamların insan hakkına, hayvan hakkına dair söylediği yalanlarına kanma. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Peygamber Aleyhisselam'a, onun yoluna dön, onun yolundan taviz verme. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze olan yakın kısmında Allah'ın huzurunda dur. Allahu Ekber de. Ya Rabbi, etrafımı kuşattılar. Nemrud'un adamları tarafından kuşatıldım. Yalnız kalışımı, şu halimi, mazlumi yetimi ya Rabbi sana arz ediyorum. Allah Teala'nın huzurunda namazı bir kurtuluş, namazı bir diriliş yolu kabul ederek çık. Namazda çareyi ara. Vasbir. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Ve bütün bunlardan sonra günaha girmeme noktasında, ibadete devam noktasında, belalara karşı direnme noktasında sabret. Usanma, yıkılma. فَلَا تُضِعِ الْمُكَذِّبِينَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanların önünde diz çökme. Onlara teslim olma. Vasbir, sabret, dayan. Eyyub Aleyhisselam'a bak. Ateşe atılan İbrahim'e bak. Yalnız başına yürüyen Musa'ya bak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bak. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah muhsin olanların ecrini, amelini, cihadını zayi etmeyecek. Senin hakkını Allah müdafaa ediyor. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Lahey'de o batının yargıçları senin hakkını çiğneyebilirler mi? Allah seni müdafaa edecek. Ama şartları var. Önce istikamet, sonra namaz, sonra zalimlere meyletmeyeceksin ve sabredeceksin. Diyeceksin ki Allah muhsin olanların amelini zayi etmeyecek. İman ediyorsan Allah seni koruyacak. Fakat nasıl bir iman? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de Yahudilere, Hristiyanlara onlar Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen kafir diyor. Ahirete inanıyorlar, ahirete iman ediyorlar. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara kafir diyor. O halde kim bu müminler? Allah'ın hakkını, hukukunu müdafaa edecek müminler. Kardeşlerim, hadiseyi şöyle düşünün. Doktora gittiniz. Doktor dedi ki, sigara içiyorsunuz. Müslüman içmez de. Yani haram olduğundan dolayı yapmaz. Yapıyorsa tövbe eder. Gitti doktora. Dedi ki, kanser oluyorsun. Daha bundan sonra içme. Terk eder. Doktorun ifadelerine itimat eder. Ya da doktora gitti. Kanser başladı dedi. Kemoterapi uygulanacak. Acı ilaçları, ağır ilaçları alacak. Belki bedeni ona tahammül etmeyecek. Ama doktorun kanaati, görüşü bu istikamette diye onu kabul edecek, tedaviye başlayacak. O tedaviden netice alacak ya da almayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiler. Mekke toplumuna baktılar. Peygamber olarak gönderildiler. Kızına, en yakınlarına buyurdular ki La ugni anki minallahi şey'a Kızım Fatıma, Allah'a, onun kitabına, onun emirlerine iman edeceksin. Yasaklarından uzak duracaksın. Kızım Fatıma, dünyalık adına benden iste. Onları sana vereyim. Ama yarın kıyamet günü eğer bu reçeteyi uygulamazsan, Kur'an'ın reçetesini hayatına tatbik etmezsen, La ugni anki minallahi şey'a Baban Muhammed bile yarın kıyamet günü seni Allah'ın narından kurtaramaz kızım Fatıma buyurdular. Hayata baktılar. Kadınları köle pazarlarında satıyorlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. İnsanın hakkı hukuku kalmamış çiğniyorlardı.
köle alıyorlardı, yapıyorlardı, satıyorlardı. İffet kalmamıştı. Evlerde kapılar yoktu. Giriyorlardı. Kadın, erkek, mahremiyet bütünüyle çiğnenmişti öyle bir toplum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu toplum kanser oldu buyurdu. Allah benimle size bu reçeteyi, Hazreti Kur'an'ı gönderdi. Bu reçeteyi evinize, bu reçeteyi sokağınıza, cemiyetinize uygular mısınız? Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî. Faizi alanlar, verenler Allah'la savaşıyorlar. Vazgeçer misiniz? İçkiyi bırakır mısınız? Kumarı bırakır mısınız? Onlar koştular. İnteheyna ya Rabbi dediler. İçkiyi bıraktık, faizi bıraktık. Kadınlar sokakta yürürken örtü ayetini duydular. Oldukları yerde örtündüler, kapandılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an reçetesini onlara arz etti. Onlar tereddüt etmeden semi'na ve ata'na dediler. İşittik ya Rabbi, itaat ediyoruz Allah'ım dediler. İman ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara neyi verdiyse hemen tatbik ettiler. Bir doktor hastaya reçete verir. Belki kurtulacak, belki kurtulmayacak. Ama o reçeteyi ne kadar acı ağır olsa da uygular. Kur'an-ı Hakim'in reçetesini bir toplum uygularsa, hayatına tatbik ederse kesin kurtulacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap toplumunu kurtardılar. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, ashabı kurtardılar. O halde ey ehli iman, İnnallâhe yudâfi'u anillezîne âmenû. Eğer sahabe gibi iman edersek, Allah Azze ve Celle dünya mahkemelerinde de, ahiret mahkemelerinde de bizim hakkımızı, hukukumuzu müdafaa edecek. Hem sahabe gibi inanacak, hem peygamberler gibi Allah'a tevekkül edecek. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Zalimler, kafirler, Roma'nın çocukları,

Allahu Ekber'i yasaklasalar, Müslümanların üzerlerine semadan, yerden ölüm kussalar, kurşun yağdırsalar da İbrahimler, Müslümanlar diyecekler ki Allah ne yazdıysa olacak. Yer ve göklerin sahibinin mahkemesine bizi iman ettik. Ona bütün varlığımızla tevekkül ettik. Allah ne buyurduysa sonunda onun hükümleri, onun kararları tatbik edilecek. Eğer böyle bir imana, böyle bir tevekkül anlayışına sahip olursak, Hazreti İbrahim gibi "Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah." Size de ilahlarınıza da yuh olsun. Yalnız başınasınız. Odun topluyorlar. Sizi ateşin içine atacaklar. Yakacaklar. İbrahim'siniz. Aileniz, en yakınlarınız da karşınızda. Ama Allah var, ona itimat ediyorsunuz. Ona tevekkül ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki yer ve göklerin sahibi de, ateşin sahibi, maliki de Allah Azze ve Celle'dir. Fekiduni thumma la tunzirun inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hazreti Hud aleyhisselamı kuşatmışlardı, onu tehdit ediyorlardı, yalnızdı peygamber. Fekiduni buyurdu, ne kadar gücünüz varsa, ne kadar adamınız varsa toplanın, karşımda durun, bana tuzaklar kurun. Bir tuzaktan Allah beni kurtarırsa yeni tuzak kurun. Thumme la tunzirun, bana mühlet vermeyin. Bir ateşten diğerine beni atın. Bir Amerika vursun, bir Rusya vursun. Sonra hepiniz toparlanın, hep beraber gelin. Hama'ya gelin, Hımıs'a gelin. Türkiye'nin üzerine gelin. Fekiduni thumme la tunzirun, bize mühlet vermeyin. Gezi'de eşkıyalarla çıkın. 15 Temmuz'da gelin, sonra gelin. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben de Hud olarak sizin ve benim Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorum. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Onun müsaadesi olmadan yaprak düşmez. Hüküm onundur. İnnallâhe yudâfihu anillezîne âmenû. Eğer sahabe gibi Kur'an-ı Hakim reçetesini hayatımıza tatbik edersek, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Hud'u kurtardığım, İbrahim'i, Musa'yı müdafaa ettiğim gibi sizin de hakkınızı, hukukunuzu müdafaa ederim. Allah'ın mahkemesinde zalimlerle mazlumlar bir olur mu? La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Fetihten önce cihad edenler, fetihten önce infak edenlerle, fetihten sonra infak edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. La yestevi al-qa'idun min al-mu'minin gayru ul-zarar wal-mujahidun. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Evinde oturanlarla, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Günaha batanlar, o katiller, zalimler, onlarla iman edip ameli salih işleyenler Allah'ın mahkemesinde bir olmaz buyuruyor. Kardeşlerim, o mahkeme kurulacak. Eğer biz Kur'an'a dönersek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna dönersek, Allah Azze ve Celle şu ümmetin hakkını, hukukunu yeniden müdafaa edecek. Efendimiz aleyhisselam ashabıyla tam 21 yıl mücadele ettiler. 21 yıl sonra Allah Mekke'nin kapılarını onlara açtı. 21 yıllık bir cihadın sonrasında. Peki neden 21 yıl? Münafıklarla Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Müslümanlar Allah'ın yardımına nail olunca, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ. Onlar yeryüzünde iktidarı ele geçirince namaz kılarlar, zekat verirler, sebiller, çeşmeler, onları inşa ederler, iyiyi emrederler, münkerin, kötünün karşısında dururlar. Eğer Müslümanlar münafıklar

Fıklar birbirinden ayrılmazsa, yarın Allah müminlere iktidar verince o iktidarın içine münafıklar karışır. Namazın içine ruhuna fesat karışır. Zekat vermezler, iyiyi emretmez, kötüye engel olmazlar. Onun için bu mücadele uzun sürer. Kafirler, Ebu Lehebler, münafıklar, İbni Übeyler, bu yolda Ebu Bekirlerden, Ömerlerden münafıklar ayrılsın diye uzun bir mücadelenin sonrasında Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin fethini nasip eyledi. Yol belli kardeşlerim. Allah'a tam bir bağlılık, tevekkül hali, istikamet hali, namaz azığımız olacak. Sabırla müminler cihada, mücadeleye devam edecekler. Ve sonra yeryüzünde mahkemeler kurulacak. Hani çocuklar görüyorsunuz Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da çocuklar görüyorsunuz. Babasını kaybeden, annesini kaybeden çocuklar tebeşirle yeryüzüne annelerinin resimlerini, suretlerini çiziyorlar. Kış günlerinde annesinin resminin, şeklinin, suretinin üzerine sanki annesinin kucağı orada, annesinin kucağına yatan, babasının mezarına gidip babasının mezarı üzerine yatan çocuklar sizi, sizin hakkınızı, sizin davanızı Lahey'de batının katil yargıçları değil, eğer bu ümmet namazla Allah'a yönelirse, sabırla Allah'a yönelirse, sizin hakkınızı, hukukunuzu Allah yeryüzüne Yavuzları, Fatihleri, Selahaddinleri gönderecek. Yeryüzünde yeniden İslam mahkemeleri kurulacak. Roma'nın çocuklarına hesap sorulacak. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Ey çocuklar, eğer biz istikamet haliyle Allah'a yönelemezsek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Kur'an-ı Hakim reçetesini hayatımıza tatbik etmezsek, yine sizin davanız yeryüzünde kalmayacak. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi olan Allah Azze ve Celle mahşer günü sizin hesabınızı soracak. Kardeşlerim, yol bellidir. Eğer istikametimizde problem varsa, cihadımızda problem varsa, kafirlerle olan adavetimizde problem varsa, Allah'a yönelmemizde problem varsa, yeryüzünde işlenen bütün zulümlerden bizler de mesulüz. O halde kurtuluş için yol belli, çare belli. Eğer yönelirsek, unutmayın, her ne kadar etrafımız bir ateş çemberi olsa da Musa'nın, İbrahim'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hamza'ların, Musab'ların, Enes bin Nadır'ların, Ebu Cehil'lere, Firavun'lara, Nemrut'lara karşı hakkını, hukukunu koruyan Allah Azze ve Celle sizin de hakkınızı koruyacak. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةِ. Evet, bu zorlukların içerisinde münafıklar sizden ayrılacak, zalimler sizden ayrılacak. Çünkü siz yarın iktidarı ele aldığınız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri olarak Yavuz gibi, Fatih gibi dünyaya hakim olduğunuzda batıya emirler göndereceksiniz. Emri bir maruftan vazgeçmeyeceksiniz. Peygamber'e hakaret edemezsin. Ey Roma'nın çocukları diyeceksin. Buraya döneceksin. Yavuz gibi haber göndereceksin. Ey İran'da Mecusiler diyeceksin. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Ayşe'ye söversen, İstanbul'dan Çaldıran'a, İran'a, işte geliyorum ordumla sahabenin hesabını sormaya geliyorum diyeceksin. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
ma'rufi ve nehav anil munker. Bir ateştesin. Demiri ateşe koyarlar. Curuflar ayrılsın diye. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençliği, Osmanlı'dan sonra bir ateşin içindeyiz. Tam bir asırdır. Demir yanıyor. Demir alev alev olmuş. Şimdi o demire Hazreti Kur'an şekil verecek. O demire Hazreti Muhammed şekil verecek. O demirle Sultan Fatih Konstantin'in surlarına nasıl vurduysa sen de Roma'ya vuracaksın, Londra'ya vuracaksın, New York'a vuracaksın Allah'ın inayetiyle. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاءُ. O halde bir yoldasın, yürüyorsun İslam'ın emirlerinden, Hazreti Kur'an'ın talimatlarından, Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarından taviz verme. Ey Suriyeli yavru sen, sabırla cihadına devam et. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ehli imanın davasını Allah müdafaa edecek. Onların hakkını Allah müdafaa edecek. Yavuzlar gelecek, mahkemeler kurulacak. Roman Diyojen'in çocukları, Safeviler, onlar hesap verecekler.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. İncil'in başına gelenler, Tevrat'ın başına gelenler asla Kur'an-ı Kerim'in başına gelmeyecektir. Allah Kur'an'ı indirdiği gibi korumasını da taahhüt etmiştir. Ancak Allah Kur'an-ı Kerim'i müminlerin eliyle koruyacaktır. Allah dileseydi Kur'an'ı mucizelerle de korurdu. Bizim aklımızın, hayalimizin tasavvur edemeyeceği şeylerle de Allah Kur'an'ı korurdu. Ama Kur'an ilk defa mucizelerle, insan üstü desteklerle yeryüzüne oturmadı. Kur'an Mus'ab bin Ümeyr'in eliyle, Ebu Bekir'in eliyle, Ömer'in eliyle ve Allah'ın razı olduğu ilk neslin eliyle yeryüzüne yerleşti. Dolayısıyla Kur'an'ın karakteri insan üzerinden kıyamete kadar devam etmektir. Allah'ın Kur'an'ı koruma taahhüdü mümin kullarının üzerindendir. Eğer Kur'an-ı Kerim bir asırda maazallah zarar görecek olursa, bu o asırdaki nöbetçilerin ihmalindendir. Çünkü Allah'ın Kur'an'ı korumak için takdir buyurmuş olduğu sistemi ona iman eden ve onun dinine hizmet etmeyi taahhüt eden kullarının üzerindendir. Eğer günün birinde Allah'ın kitabı ana dilinden okunması yasak hale gelirse, bir zamanlar olduğu gibi, eğer Kur'an'ı çağrıştıran ezan okunması ve seslendirilmesi yasak hale gelirse, bu o zamanki nöbetçilerin uyuduğunu gösterir. Yine Kur'an'a bir şey olmaz. Yeni nöbetçilerini getirir Allah. Kur'an kıyamete kadar ebedi devam eder. Allah'ın Kur'an'ı koruması ona iman eden mümin kullarının gayretleriyle olacak. Böyle oldu, böyle kıyamete kadar devam edecek. Bir gün melekler, cinler gelip de Kur'an-ı Kerim'i insanların beyinlerine muskalarla, büyülerle koymayacaklar. Müslümanlar Rabbimizin emaneti diye sahip çıkacak. Her doğan çocuğunu Kur'an'lı büyütmeye çalışacak ve nesilden nesile Kur'an emaneti devam edecek. Böylece de Allah kitabını korumuş olacaktır. Müminlerin eliyle diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlerin eliyle. Allah dileseydi gökten ateş yağdırarak, seller felaketler göndererek de kafirleri yok ederdi. Ama Allah'ın kaderi nasıl tecelli etti? Ashab-ı kiramın ve onlardan sonra gelen mücahit neslin, Allah için can, mal, sıhhat, her şeylerini feda edebilecek insanların gayretleriyle Allah Kudüs'ü Müslümanların eline verdi. Mekke'yi tekrar yeniden fethettirdi. İslam'ı yeryüzünün her tarafına ulaştırdı. Müminlerin eliyle. Dolayısıyla kardeşler, şuna iman edeceğiz. Asla Kur'an-ı Kerim günün birinde İncil'in ve Tevrat'ın akıbetine uğramayacaktır. Ama İsa Aleyhisselam'dan sonra İncil'i yapayalnız bırakan, Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı tahrif eden o zamanki Müslümanların benzerleri kıyamete kadar hep var olacaktır. Kur'an baki, Allah'ın dini baki, ama nöbetçilerin dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir asırdaki nöbetçilerin dalgınlığının bedeli bir asır, iki asırlık düşüş olabilir. Ama Kur'an Kur'an'dır Allah'ın izniyle. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Biz inşallah mümin olarak cennete gireceğiz.
Müminlik vesikamız, neye iman ettiğimiz, nasıl mümin olduğumuza dair belgemiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yükseldiği kadar biz yükseğiz. Okunan Kur'an kadar, dinlenen Kur'an kadar, içindekiyle amel edilen Kur'an kadar Müslümanız. Hristiyanlar da Allah'a iman ettik diyorlar. Yahudiler de Allah'a iman ettik diyorlar. Ama Allah ne buyuruyor? Sizin elinizdeki kitap benim gönderdiğim kitap değil. Siz neye iman ettiniz ki? Ettik yaptıkla değil. Ya neyle? Amelle. O amelde Allah'ın kitabına göre olduğu zaman. Bizim Müslümanlık iddiamız Kur'an'a uyduğu kadar doğrudur. Kur'ansız iddia ettiğimiz Müslümanlığımız kuru bir iddiadır. Bu nedenle kardeşler, Kur'an'la ilgili muhasebemizi derinden yapmak zorundayız. Bu muhasebemiz bir, Kur'an'a itikadımız ne durumdadır? Kur'an'ı hayatımız, ölümümüz, cennetimiz, her şeyimiz görebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir kelimesi için canlar vermeye hazır mıyız? Eğer Kur'ansız kalırsak bunu ölüm kabul edeceğiz mi? İtikadımız ne durumda? Kardeşler, şu hakikati hepimiz zihinlerimize nakşedelim. Günün birinde Kur'an-ı Kerim kaldırıldı diyemeyecek kimse. Artık bitti, hele bundan sonra hiç denemez. Ama dikkat ediniz, Kur'an'ı daha büyük bir tehlike bekliyor. Daha büyük bir tehlike. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, size düşmanlarınızdan çok sizin dilinizi konuşan, konuşunca tatlı konuşan içinizdekilerden korkuyorum buyuruyor. Şimdi bakınız, Müslümanlardan topladıkları fitrelerle, Müslümanların verdiği hayırlarla okumuş insanlar kaç senedir çıktılar Kur'an-ı Kerim'le ilgili ne diyorlar? Kur'an'ın bazı ayetleri tarihseldir diyorlar. Sinsice Kur'an'ın 500 ayetini kabul etmiyoruz diyemiyorlar. Çok sinsice söylüyorlar. Bazı ayetler tarihseldir diyor. Ne demek tarihseldir arkadaşlar? O zaman için geçerliydi. O tarih bitti, tedavülden kalktı. Bunun tam Türkçesi nasıl? Bu asırda Kur'an'ın kafamıza uymayan, zevklerimize ters düşen bölümünü yok sayıyoruz diyorlar. Bunu kim söylüyor? Müslümanların yetiştirdiği hadis profesörleri, tefsir profesörleri, filan hocaları, kelam profesörleri söylüyor. Bunu çok sinsice yapıyorlar. Mesela arkadaşlar, Müslüman olarak bir yerde konuşurken Allah indirdiği Kur'an'ında hırsızın kolunu kesin dedi demeye utanıyorlar. O tarihseldi diyorlar. Peygamber zamanında hırsıza yapılabilecek bir şey yoktu diyorlar. Kolunu kesip işte her tarafta hırsız olduğu anlaşılsın diye bir ceza kondu diyorlar. Şimdi kimliği belli, şifresi belli, polis onu her yerde izliyor, gerek yok kesmeye diyorlar. Şimdi ne oldu? Kur'an'a iman, he var var. Tam mümin, tam mümin. İtiraz yok, itiraz yok. Nerede hırsızlık ayeti? O ayrı, o tarihsel. Onu konuşmayalım. Hatta geçen yakın günlerde Müslümanların yayınladığı bir dergide sakallı bir Müslüman diyor ki, ya diyor, bu tip ayetleri ikide bir okuyup da onu bunu gıcık etmeyelim diyor. Subhanallah, subhanallah. Ne demek gıcık etmeyelim? Gıcık olmasın, iman etsin. Becerdiler Kur'an-ı Kerim'i muharref, aslı olmayan, aslına göre olmayan İncil'le kardeş kitap yaptılar. Allah'ın indirdiği İncil zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'ın indirdiği Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde. Öncekilerini de toplayan kitap bu. Ama bunların elindeki papazların, hahamların keyiflerine göre yazdıkları, çizdikleri kitap. İçindeki 100 şeyden belki 2 tanesi Allah'ın indirdiği değil. Becerdiler, kardeş kitap yaptılar. Yanlış bu. Ne demek onu bunu gıcık etmeyelim? O zaman 2 sene sonra ezan okuyup gavurları sabahleyin rahatsız etmeyelim de diyeceksin sen.
Sakal bırakın.

adamları gıcık etme diyeceksin. İslamiyeti kendi toprağında, Kur'an'ı indiği toprağında bile evinden çıkamaz, utanılır bir kitap, utanılır bir din haline getirmek istiyorlar. Bu Kur'an'a iman etmek değil ki. Kur'an'a iman etmek, içindeki birinci harften son harfe kadar ne varsa uğruna canlar feda etmektir. Kapısında paspas olmaktır. İman budur kardeşler. Biz Kur'an'a inanıyoruz dememiz yanlış. Biz Kur'an'a iman ediyoruz, iman. Benim takımımın bu hafta galip geleceğine inanıyorum der gibi adam, ben de meleklere inanıyorum demeyiz biz. Biz meleklere iman ediyoruz. İnanmak doğru bir kelime değil. İman, iman bambaşka bir şey. Ben senin iyi iş yapacağına inanıyorum dediğim zaman ben, yani sana güveniyorum demek istiyorum ama güvenmeyebilirim de. Biz Allah'a inanıyoruz dediğimiz zaman Türkçedeki bu anlam çok dar geliyor. Biz iman ediyoruz. Kayıtsız, şartsız teslim olduk. Kur'an'ımızda utanılacak hiçbir şey yoktur. Ne dediyse Allah en güzelidir, en doğrusudur. Levh-i Mahfuz'daki gibidir o. Mümin hem cennete girmek isteyecek hem de Levh-i Mahfuz'daki Allah'ın kelamından utanacak. Böyle iman olur mu? Buna iman denmez. Ama sinsi bir şekilde içimize sızdırdılar. Kur'an'dan utanır hale getirdiler bizi. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Çarşaflı, örtülü kadınlara esprisini bile yapamıyorsun. Allah-u Teala ikinci evliliğe erkeklere müsaade etti demeden daha onu karıştırma, o ayrı, o ayrı diyor. Allah'ın ayrı ayeti var mı? Evet. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de mübarek hanımları kumadan hoşlanmadılar. Bu insan fıtratıdır. Açlığa tahammül edememek gibi, üşüdüğüm gibi, acıktığım gibi, yani bu da insan fıtratı. Evet, ben eşimin ikinci evliliğinden hoşlanmam. Ama Allah müsaade ettiyse ne edeyim? Böyle demek zorundayız. Hoşlanmam demek ayrı şey. Bir o ayet mi kaldı? Kur'an'da başka ayet yok mu? Oraya geldi sıra. Hatim indirirken oraya geldi. Ramazan'da mukabele okurken oraya geldi. Geçelim mi onu? Geçelim mi? Niye geçeceğiz? Bir örnek bir kardeşimiz anlattı. Ne hale geldiğimizi anlamamız için örnek olarak zikrediyorum arkadaşlar. Filistin'in meşhur lideri Yasir Arafat denen insan öldüğünde Mısır'a cenazesi getirilmiş. O gün Mısır'da bir cenaze töreni yapılıyor. İşte diplomatlar, konsoloslar filan vesaire gelmişler. Mısırlı hafızlara hatim okutmuşlar. Hatimden sonra, ki bu hatimlere de değineceğim şimdi. Bu hatimden sonra işte hani son sureleri okuyorlar ya, Kur'an-ı Kerim'in Vadduha suresinden aşağısını okuyorlar. Sonra dua yapacaklar. Arkadaşlar, kardeşimiz orada, abimiz dinlediği, gördüğü şeyi anlatıyor. Şimdi orada yabancı ülkelerin elçileri de filan var. İşte Vadduha'dan başlanmış, aşağı doğru iniliyor. Kul huvallahu ahad suresini okumamışlar orada. Niye? Çünkü lem yelit ve lem yulet var ya, Allah doğurmadı, doğurulmadı. Bu cümle oradaki Hristiyan elçileri rahatsız eder diye düşünmüşler. Sonra Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha'dan dua yapılacak. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin demiyorlar. Oradaki dallin Hristiyanlar çünkü. Sapıklar. Allah onlara sapık diyor. Biz beyefendi dedik. Sapık. Ecdadı sapık bunların. Haşa, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın karısı var diyen sapıklar bunlar. Yani biz arkadaşlar günün birinde lem yelit ve lem yulet demeye utanacağız mı ya? Ama sökmeye başladın mı, sökük sonuna kadar gidiyor. Bir kere sen Kur'an'da işte kadınlarla ilgili ayet biraz çarpıcı, cihatla ilgili ayetler çok çok barut kokuyor. Cihat, cihat, sil cihadı sil. Hristiyanları üzme, Yahudi'yi üzme. Ebu Cehil'in insaniyetine yazık. İkide bir lanet ayeti okuyorsun, onu sil. Ne kaldı Kur'an'dan? Ne kaldı? Bir huri ayeti kaldı. Hurilere de kadınlar kızdı, onları da kaldırdık. Ne kaldı? Ne kaldı? Bu Kur'an böyle oldu, İncil de şimdi İncil yok ortada. İncil böyle oldu da İncil yok. Tevrat'ı böyle ettiler. Ondan o haham çekindi. Bundan filan yönetici çekindi. Böyle değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı bu nesle emanet edilmiştir. Eğer bu Kur'an'a bir şey olursa tahrif olur.

0: olursa Kur'an, bir sonraki nesiller İhlas suresini şurada okumayalım filancalar kızar. Burayı okuma devletin kanununa sütüştü. Burada komşular kızdı. Burada kadınlar, burada erkekler, burada çocuklar üzüldü. Gitti Kur'an. Ne okuyacağız? Subhanallah. Kardeşler, herhangi bir açı var ya, 100 derece, 150 derece, kaç derece olursa olsun ilk başladığında sıfıra çok yakın yerden başlıyor. 0,0001'den başlıyor. Çok küçük yerden başlıyor. Büyüdüğü zaman 180 derece oluyor. Bir kere sen Kur'an'ın şu ayetini sonra okuruz. Bu ayetinde secde var. Şimdi secde etmeyelim, bunu da atla. Şurada bu var dedin mi? Bu bir başladı mı şeytan sana sure sure attırıyor sonra. Çok geçmez, Bakara suresini kaldıralım, hep Yahudilerle sataşan bir sure bu, İsrail'le aramızı açıyor. Şimdi sıra ona gelecek. Kur'an'ı açtın mı Yahudi'ye lanet ederek başlıyor. İkinci sayfasında Yahudi'ye lanet ediyor. Sileceğiz mi bu ayetleri? Allahu Teala günün birinde bu kadar teknoloji, globallık, demokrasi olacağını bilmiyor muydu? Bu Kur'an tarihseldir derken melunca bir şey söylüyorlar. Yahudi papaz hahamlarının, Hristiyan papazlarının Allah'ın indirdiği kitaba uyguladıkları süreçtir bu. Bu nedenle kardeşler, imanımız bizim inanmak düzeyinde değildir. Teslimiyet düzeyindedir. Tam müminiz biz elhamdülillah. Rabbimizin kitabında hiçbir fazlalık, hiçbir eksiklik, hiçbir parazit asla görmeyiz. Böyle bir şeyi rüyamızda görsek sabahleyin yeniden iman ederiz, ne oldu bize, bir çarpıldık mı diye. Bunun hayalini bile hiçbir şekilde bir kenara not edemeyiz. Kur'an'a biz %100 müminiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu iman bizi inşallah cennete koyacak. Birinci meselemiz bu kardeşler. İkinci meselemiz inanmak. Tamam, bu bir görev. Peki nasıl uygulayacağız bu Kur'an-ı Kerim? Sadece hastalara okunan bir kitap mı? Hayır. Bu Kur'an-ı Kerim amel edilen bir kitap. Orada ne buyurduysa Allah, onu o şekilde biz uygularız. Kur'an ehli olduğumuz anlaşılır. Misal, herhangi bir tanemiz, bir Müslüman bir fırına girip 100 tane ekmek çalar mı? Çalmaz. Yani hırsızsa yapar, ayrı bir konu. Neden? 100 tane ekmeği çuvallara doldurdun, böyle bir kamyon tutman lazım. Yani bu alenen hırsızlık bu. Peki aynı insanda bir ekmeğin sofraya düşmüş kırıntısına karşı da hassasiyet var mı? Ya bir kırıntıdan ne çıkar diye düşünürüz. Ben bunu ekmek örneği verdim. Diğer helalliklerle ilgili konuşalım. Mesela biz gece 12'de evimizde matkapla çivi çakar mıyız? Vida çakar mıyız? 12'de bütün apartman rahatsız olur. Peki 12'de banyonun suyunu çok açmayayım, bu boru gürültü yapar diye düşünüyor musun? İşte bir çuval ekmekle kırıntının ayarı bu. Matkap kullanmıyorsan gece 12'de suyu açarken de dikkat edeceksin. Çocuk yatak odasına giderken hızlı yürümeyecek. Alt kattakiler rahatsız olabilir. Bu beton aşağıya ses veriyor çünkü. Neden? Çünkü biz Kur'an'a iman ettik. Neden? Çünkü Kur'an فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ diyor. Kur'an dağlar gibi suç işleyenlerden, dağlar gibi iyilik yapandan bahsetmiyor. Zerre miktarı iyilikten, zerre miktarı kötülükten söz ediyor. Kur'an'la amel eden mümin zerre ölçümü yapar. Zerre nedir? Bir kalemin dokunduğunda çıkardığı nokta kadarcık şey demek. Susamdan küçük şeye zerre deniyor. Allah'ın hesapları zerre üzerinden. Mümin matkap üzerinden hesap yapamaz. Eğer sen Kur'an'a iman ettiysen Kur'an'la amel etmen gerekiyor. Bu amel cuma namazına gitmekten ibaret değil. Sadece Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret değil. Kur'an'ın ölçüleri zerre üzerinden, noktalamalar üzerinden gidiyor. İyi bir mümin, Kur'an'la amel eden mümin hesap ederken bu ince püf üzerinden hesap kitap yapar. Bu hassasiyete sahip bir mümin Kur'an'la amel ediyordur. Tefsir bilmesi gerekmiyor bunun. Fakih olması, alim olması gerekmiyor. Biz müminiz. Müminlik farkımız basamaklarla değil, bastığım parmağımın ucundaki hesaplarla ölçülüyor diye düşündüğümüz zaman Kur'an'ın damarlarına sindiği bir mümin olmuş oluruz. Kur'an'la amel etmek budur kardeşler. Yoksa Allah biliyor ki Kur'an'da emrettiği şeylerin bir kısmını biz yapamayacağız. Cihad edin dedi, yapamıyoruz. Olmuyor. Şöyle ibadet edin dedi, yapamıyoruz. Ama hassasiyetimiz, ayarımız bu incelik üzerinden olduğu zaman Kur'an'la amel etmiş ecri kazanırız Allah'tan. Fırındaki 100 ekmekle bir ekmeğin kırıntısındaki farkı bunun için zikrettim. Mümin elbette bir kilo altın çalmaz. Kolay kolay çalmaz. Ama öbür müminin bir kaşık pirincinin hesabına geçmesinden korkar. Kur'an'la amel etmek budur. Çünkü çocukluktan beri ezberlediği Kur'an-ı Kerim'deki surede Allah "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah" demişti. Zerre miktarı iyilik yapan onu görecek. Bizim hesaplarımız tır üzerinden, konvoylar üzerinden değil, zerreler üzerinden, susam tanesinden daha küçük nesneler üzerinden hesap yapıyoruz biz. Helalliği bunun üzerinden alıyoruz. Hacca giderken 30 sene komşuluk yaptığımız insandan helallik istediğimiz gibi, bir kere selam verdiğimiz insandan da helallik isteriz. Çünkü bizim hesaplarımız 30 senede birikecek, birikenden elde edilecek kadar kaba bir hesap değil. Bir selamlaşma anında dahi kul hakkına tecavüz etmiş olabilirim diye hassas düşünürüz. Kur'an'la amel etmek budur. Bunu istiyor Allah-u Teala. Ramazan-ı Şerif'te herkes oruç tutuyor zaten. Her emekli hacca gitmek istiyor zaten. Kur'an'la amel etmek o değil. O Müslüman.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordu. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim

bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

كلا

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله

başladı. Bu manayı kim verdi?

Masha Allah.

Aşağı.

One.

0: ما شاء الله.
1: الله أكبر.

بسم الله.

0: بارك الله فيك.
1: الله أكبر.
0: Mm-hmm.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını. Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi. Cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم

لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين

يبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

جميعا ومثله معه

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızılığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tövbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زي

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yol

Yar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب.